sabahın ilk ışıklarını karşılarken müziğin tüm renkleri ve ahenkli sesleriyle yeni güne başlıyoruz. Şarkılardan seçmeler her sabah saat 5.15'te TRT Name'de.

0: CRC Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türker'i. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP yönetiminin ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalıştığını söyledi. CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın Belçika'daki esnaf ziyaretini eleştirmesine de tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan önce Astana'da Kazakistan'ın mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek, daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Trump'tan İran'a yeni bir tehdit geldi. Ya doğru olanı yapacaklar ya da biz işi bitireceğiz dedi. ABD Başkanı, İran zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye teslim edecek iddiasında da bulundu. Tahran yönetimi ise ABD saldırıları başlarsa İran'ın uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirebileceğini açıkladı. İran basınında da Tahran yönetiminin müzakerelere devam etmek için 5 ön şart koştuğu iddiası yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran müzakerelerinde yeniden savaşa dönülmemesi çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı, bir an önce anlaşmaya varılmalı ve boğaz açılmalı dedi. Fidan, Körfez'deki gerilimin Gazze'yi unutturmaması gerektiğini de söyledi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyine düzenlenen son hava saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti. İsrail Meclisi 7 Ekim saldırılarına katıldığı iddia edilen Filistinlilerin mahkemede yargılanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul etti. Yasa kapsamında Filistinlilere idam cezası verilmesinin yolu açıldı. Hamas yasayı faşist ve ırkçı olarak tanımladı. Birleşmiş Milletler raportörleri de Tel Aviv'in uluslararası hukuku bir kere daha ihlal ettiğini açıkladı.

Samsun'un Havza ilçesinde sağanak nedeniyle derelerde su seviyesi yükseldi, taşkınlar meydana geldi. Araçlar selde sürüklendi, ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. 12 kişi hafif yaralandı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 36. oturum tamamlandı. Oturumda tutuklu sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketinde güvenlik müdürü olan sanık Yener Torunler'le Ahmet Şahin ve Cevat Kaya savunmasını yaptı. Böylelikle 77'si tutuklu, 414 sanıklı davada şimdiye kadar 49 tutuklu sanığın savunması tamamlanmış oldu. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında sona gelindi. Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında 178 sayfalık iddianame düzenlendi. Özcan'ın icbar suretiyle irtikap, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve vakıflar kanununa muhalefet suçlarından cezalandırılması talep edildi. 2026 yılı için yaş çay bedeli kilogram başına 35 lira olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun denildi. Kocaeli merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 76 şüpheli gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump gözünü bir kez

Batı'ndaki gerilim sürerken NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifakın geleceği için iyimserim dedi. Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemine vurgu yaptı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de NATO'nun gücü asker sayısına değil ortak hedeflere bağlıdır ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği ise ortak savunmayı güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Haberleri sunduk.

Günaydın sevgili dostlar, merhaba. Sabahın namesiyle huzurlarınızdayız. İstanbul'a, İstanbul Radyosu'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Haftanın ortasından, çarşamba sabahından sesleniyoruz. Sesimizin ulaştığı her yere, herkese sağlık, huzur, mutluluk dileklerimizi iletiyoruz. Gerisini de gönlünüze göre bırakıyoruz. Sizin için ne iyi, ne güzel, ne hayırlı olacaksa onlar gerçekleşsin. Aynı dilekler bizler için de geçerli elbette. Haftayı beraber başlattık. Pazartesi sabahı veda ederken çarşamba buluşalım mı demiştik. Bakalım hangi sevgili dinleyicilerimiz bizimle olacak gün içinde. Yine şarkıların gölgesinde buluşacağımızı biliyorsunuz. Ve sizlerin istekleriyle oluşacak bir repertuarın gölgesinde olacağız. Onu da bir kez daha söylemiş olalım. Efendim WhatsApp mesaj hattımız var. 0552 040 66 44 numaralı. Buradan mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Tekrar ediyorum numaramızı. 0552 040 66 44 Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla da sabahın namesinin olduğu bölüme mesajlarınızı yazabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. İlk yarım saatimizde yapımcımızın seçtiği, sonrasında sizlerin istekleriyle oluşacak bir repertuarla huzurlarınızdayız diyelim. Ve efendim bu sabah programı sizler için Rabia Aslı Kuru hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Servet Sever ulaştırdı. Mikrofon başındaysa ben Dilek Demirbilek Topçu varım. Merhaba. Bu merhabaya bir sıcak merhaba bekleriz isteklerinizle birlikte elbette. Onu da altını çizerek söylemiş olalım. Karayollarında durum, hava durumu elbette paylaşacaklarımız arasında yer alacak. Efendim ilk şarkımızı dinlemeye başlıyoruz. Bir Necdet Tokatlıoğlu şarkısı. Sözler Halit Çelikoğlu'na ait. Nihavend makamındaki eseri Pelin Uyanıker seslendiriyor. Yılları durduracak, güneşi doğduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum. Efendim sıralamada bir farklılık var. Emel İşcan'ı dinleyeceğiz önce. Yıldırım Gürses'in Aydın Ünsal'ın dizeleriyle bestelediği şarkısıyla Anla Artık Anla Beni.

Bir Sevgi istiyorum. Pelin Uyanık Er'i dinledik. Erol Sayan'ın, Muharrem Naci Sayan'ın dizeleriyle bestelediği Nihavend eserini de Bahadır Özüşen seslendirecek. Işıl ışıl gözlerinde siyah saçın rengi mi var?

Tuğçe Pala, Saadettin Kaynağ'ın Karacaoğlan'ın dizeleriyle bestelediği Hicaz eserini seslendirecek. Benim yarim gelişinden bellidir diyecek.

Efendim Suat Yıldırım'ı dinledik. A benim Selvi Boylum, Gül Yüzlüm, Güneş Gözlüm dedi Sebahattin Hizmetli'nin Hicaz şarkısıyla. Şimdi de aynı makamda bir Mustafa Nafiz Irmak eseriyle Dilek Türkan'a kulak veriyoruz. Kanaryam, güzel kuşum, ben sana vurulmuşum.

Efendim, Koray Safgan'ı dinledik. Bir Saadettin Kaynak şarkısıyla, sözler Ramazan Gökalp Arkın'a aitti. Yeşil gözlerini ufkuma ger ki bahar geldi diye türkü söyleyem dedi. Sırayı İnci Yaman alıyor. Yıldırım Gürses'in Nihavend şarkısını seslendiriyor. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı.

0: Çamlıca yolunda, aşığı kolunda, işleri yolunda. Turgay Kızıltuğ seslendirdi Nuri Halil Poyraz'ın bu Nihavend şarkısını. Ve efendim saatler 7.40'ı gösteriyor. Beraberliğimiz şu dakika itibariyle sizin isteklerinizle devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı sizin. TRT Name sizin için çalıyor.
0: İstekler başlıyor. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj attığımız, Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Günün ilk isteklisi Hatay Antakya'dan Abuş Bakır. Her zamanki gibi güzel bir sabah, name dolu hoş saatler diliyorum demiş. Eşi Gülşen Hanım ve evlatları Onur ve Emre Bakır'ı, ekibimizi ve radyomuzu dinleyen herkesi ortak etmiş. Aydın Arslan İstanbul Başakşehir'den Samsun'a selamlar diyor ki yeni bir isim hemen fark ediliyor. Hoş geldiniz aramıza. TRT Name dinleyenlere, İstanbul'da olan Samsun Salı Pazarlı hemşehrilerimize armağandır demiş. Bir Avni Anıl şarkısı var sırada. Rüştü Şardağ yazmış dizeleri, Faruk Tunas seslendirecek Hicaz makamındaki eseri. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz.

Dinleyen lameler ruhumu sardı. Hasan Eylül'ü dinledik Zeynettin Maraş'ın bu Nihavend şarkısıyla. Melih Paşa'nın isteği yerine geldi. Yayın ekibimize selamlar, sevgiler yollamış İstanbul'dan. Akçakoca'ya Aliye Özkala armağan etmiş bu şarkıyı. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten günaydın diyor. Koray, Dilşat, Gülçin, Gülhan, Güneş, Engin ve Uğur Heybeli olarak sıradaki şarkıya ortak oluyorlar. İstekleri yerine geldi. Şevki Şahinoğlu, Isparta'dan TRT Name dinleyen güzel insanlara günaydınlar demiş. Nuriye Baş Değirmen için ayrıca Sabahın Namesi programının tüm çalışanlarına ve dinleyenlerine de armağan olarak çalmanızı istiyorum. İyi ki varsınız diyorlar. Sizler de iyi ki varsınız. Yusuf Nalkesen'in Kürdi şarkısını Nazlı Kanaat seslendiriyor. Ben her Eylül o parkta, o çamların altında ne hayaller kurardım, sanki varsın yanımda.

Gücüme gidiyor böyle yaşamak. Seyhan Girginer yazmış dizeleri Ziya Taşkent. Muhayyer Bakamında bestelemiş şarkıyı Ayşegül Durukan'dan dinledik. Karadeniz Ereğli'den Fatma Açan gönül dolusu selamlar sevgiler yollayıp radyo dostları ve Erdemir Musiki Cemiyeti üyeleri ve ekibimiz için rica etmişti bu eseri. İstekler yerine geldi. Sıradaki isteğe geçelim. Ankara'dan Süleyman Altuner istemiş. Name dostlarıma selam ve saygılarımı iletiyorum diyerek. Nurten Demirkol bu kez mikrofona geliyor. Necdet Tokatlıoğlu'nun Ali Tekin Türen'in dizeleriyle bestelediği Acem Kürdi eserini seslendiriyor. Ne sen beni gördün ne de ben seni. O büyük tesadüf olmadı farz et.

Kadife'den kes sesi, kahveden gelir sesi. Nazan Sıvacı'yı dinledik bu Uşak Eser'le. Mersin Mezit'ten Ayhan Aşkın. Mutlu sabahlar dileyip Mersin'den sevgiler, selamlar gönder.

Manisa Turgutlu'dan herkese hayırlı sabahlar, selamlar yolluyor. TRTName ailesi ve tüm dostları için istiyor. Sizler de iyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz. Samsun Yakakent Kozköy'den ulaşmış Nusret Riyaki, iyi yayınlar dilekleriyle onu da ortak ettik ve sıradaki esere geçiyoruz. İkinci saatimizin içindeyiz, saatler 8'i 9 dakika geçiyor. Polat Polat, sağlık, başarılar ve mutluluklar dileğimle Bolu'dan günaydın diyor. Efendim ekibimize, herkese, TRTName dinleyenlere armağan ediyor istediği şarkıyı. Gültekin Erkılıç da Gaziantep'ten ulaşmış. Eşi için istemiş. Eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye, tüm şarkı severlere armağan etmiş. Bir Turhan Taşan şarkısı isteniyor. Efendim isteği yerine getireceğiz. Sözler Fethi Kara Mahmutoğlu'na ait, makamsa Nihavend, mikrofonda Aytaç Ergen var. Bir masal sanki dünyam, sen bahardan özümsün.

0: Bir Yıldırım Gürses şarkısıyla dinledik Neşe Öztaş'ı. Sonbahar Rüzgarları Kürdi makamındaki eseri Mehmet Gücü Yener istemişti. Bandırma'dan selamlar sevgiler yollayıp diyor ki bu güzel eser vatanını bayrağını yücelten dürüstlüğü paylaşmayı biz olabilmeyi ilke edinenlere armağan olsun. Ve sayıyor efendim radyo dostlarını Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çil, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi, Gül Sefa Can Bolat, Özcan Afacan ve tüm dinleyicilerimiz için diyor. Osman Selçuk Altun iyi yayınlar dileklerini Karamürsel'den ulaştırmış. Sevgili eşi Pınar Çetin Altun ve tüm TRT Name dostlarıyla sağlık çalışanlarını ortak etmiş. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilekleriyle onların isteğini de bu şarkıyla yerine getirdik. Sıradaki esere geçelim. Sıradaki esere geçiyoruz ama öncesinde bir karayollarındaki durumu yapalım. Ondan sonra efendim sıradaki Hüzzam şarkıyı birlikte dinleyeceğiz.
1: Yol durumu.
0: Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Bursa-Balıkesir yolunun 26 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Tosya yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak

0: olarak sağlanmakta. Artvin-Erzurum yolunun 0 ila 37. kilometrelerinde bulunan 20 adet tünelde elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 15 Mayıs 2026 tarihine kadar 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.
1: Yol durumu.
0: Yolda olan sevgili dinleyicilerimize iyi yolculuklar dileklerimizi iletelim. Bir de şu sıradaki şarkıyı armağan edelim onlara. İyi yolculuklar dileklerimizle. Yaşar Asım Marsoy'un Hüzzam şarkısı Asuman Aslım seslendirecek. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar çiftinin isteği yerine gelecek. TRT Name dinleyenlere, şifa bekleyenlere, yolda olanlara, gece çalışanlara armağan olsun demiş. İhsan Özdoğan selamlar sevgiler yollamış. Radyo dostları için ve ayrıca Gülşehirlilere selamlar yollamış. Gülşehir Nevşehir'den ulaşmış. İstekleriniz yerine geliyor. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Yar yolunu kolladım, beyaz mendil salladım. Ona çiçek yolladım akasyalar açarken.

0: Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleriyle Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzey ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtiliyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Çanakkale, İstanbul ve Kırklareli 23, Afyonkarahisar 25, Sakarya ve Muğla 27, Denizli ve İzmir 29, Adana, Antalya ve Burdur 26, Hatay 25, Ankara 23, Eskişehir 25, Konya 27, Nevşehir 22, Bolu, Kastamonu ve Zonguldak 21, Düzce 26, Artvin 22, Samsun 23, Trabzon 20, Erzurum ve Kars 15, Malatya 23, Van 19, Diyarbakır 25, Mardin 24, Siirt 26, Şanlıurfa 29 derece.
0: Hava durumu.
1: Hava durumunu da paylaştık. Hadi bir paylaşım daha yapalım ve bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi hatırlatalım. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla Sabahın Namesi'nin olduğu bölüme mesajlarınızı yazabilirsiniz. WhatsApp mesaj hattımızsa 0552 040 66 44. Bu iki yola ulaşan dinleyicilerimizden Selda Karayiğit Edirne'den sevgiler yolluyor, iyi yayınlar diliyor ve şimdi dinleyicimiz Alaaddin Yavaşça şarkısını istiyor. İzzet Yücel, ekibimize, tüm Türk sanat müziğine gönül verenlere Beypazarı'ndan kucak dolusu sevgiler yollamış. Sıradaki eser herkese armağan olsun demiş. Hayati Kır, ekibimize kolaylıklar dilekleriyle ulaşıyor TRT Name dostlarına ve tüm Çorumlu hemşehrilerine armağan ediyormuş. Münir Müeyyet Berkman yazmış dizeleri. Alaaddin Yavaşça Kürt dinleyici asker makamında bestelemiş. Mikrofonda şarkıyı seslendirmek üzere Belgin Gök var. Mavi gök, mavi deniz, hep sevginle gezeriz. Neşede biz, aşkta biz, ne güzel şey yaşamak.

Mehmet Özkaya'yı dinledik sevgili dinleyenler. Hasret dolu ahım sana hicranımı söyler. Uşak makamındaki eser Şerif Üçlü'ye aitti. Sözler Mesut Kaçar Alp'indi. Antalya'dan Suzan Ülkü istemişti bu eseri. Ekibimize, sevgili eşi Ahmet Ülkü'ye, Mehmet Özkaya'ya ve dinleyicilerimize armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz. Özcan Afacan İzmir Kiraz'dan eşi Öznur Hanım'a, dostları Musa Özçelik, Ayhan Şahin ve tüm name dostları için istiyormuş, armağan etmiş. Adnan Yıldız'ın isteğiyle devam ediyoruz. Ankara'dan merhaba diyor. Eser sizlere ve kendim armağandır. Hayatın içindeki güzellikleri dolu dolu yaşadığımız güzel bir gün olsun demiş. Coşkun Bakan selamlar yollamış, hayırlı yayınlar dilekleriyle. Eşi Saadet Hanım, kızı Büşra, gelini Hafize, oğlu Osman için istiyor. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan iyi yayınlar dilemiş. Efendim selamlar, saygılar yollamış. Saygı bizden, teşekkür ediyoruz. Eşi Zeynep Hanım için istemiş. Çocukları Hasan, Merve, Emine ve torununu Mert Uzal'ı ortak ediyor. Yeğeni Yücel, eşi Nilüfer ve kızları Sude Nur ve TRT Name dinleyicisi, herkesi de ortak ettiğini belirtmişler. İhsan Güvenç bu kez mikrofona geliyor. Selahattin İşlen'in Cansın Erol'un dizeleriyle bestelediği Kürdili Hicazkar şarkısını seslendirmek üzere. Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir, gönlümün kıyısına vurur, son kum tanesini alana kadar.

Mediha Şensancakoğlu'nu dinledik. Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Uşak şarkısıyla. Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken. Sözler Ahmet Refik Altınay'ındı. İstanbul Emirgan'dan Emre Doğan istemişti. Başta TRT Name ekibi olmak üzere. Herkese güzel bir gün diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Gökhan Sezer Tekirdağ Şarköy'den selamlar yollamış. Babası Hikmet Sezer, Mustafa Sayal, Bahattin Taşkıran, İsmail Yapıcı, Kemal Bulgan, İbrahim Oruncak, Necati Bayraktar, Muammer Yontar ve tüm TRT Name dostlarıyla efendim ekibimizi ortak etmiş. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan Selçuk Sümer'in isteği var sırada. Sağ olunuz, çok incesiniz, mutlu yayınlar dilemiş, sizler de iyi ki varsınız. Eşi Hülya Özcan Sümer için istemiş. İhsan Demircioğlu tüm dostlara merhabalar diyor. Ankara Yeni Mahalle'den selamlar yolluyor İstanbul Radyomuza. Balıkesir Edremit'ten Sena Yıldırım da hayırlı sabahlar dilekleriyle eşi Mustafa Bey için istemiş. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlar, sevgiler diyor. Eseri sizlere TRT Name dinleyen bütün dostlarıma armağan ediyorum diye belirtmiş. Efendim isteklerini yerine getirelim ve şarkıyı Umut Akyürek'ten dinleyelim. Saadettin Kaynağ'ın Rast eserinin sözleri Mustafa Nafiz Irmak imzalı. O dudaklar yine yaz geldi de bülbülleşiyor.

gidersen bil ki yaşamam. Aşkın Tuna yazmış dizeleri, Zekai Tunca Kürdi makamında bestelemiş. Şarkıyı bestekarının sesiyle Zekai Tunca'dan dinledik. Efendim Ankara'dan Hasan Demirel'in isteğini yerine getirdik. Çok teşekkürler, çok incesiniz, sağ olunuz. İyi yayınlar dilekleriyle ulaşmış Ömer Şener Çorlu'dan. Yine yeni bir isim hemen dikkat çekiyor. Eşi Yeliz Hanım, Çanakkale'de okuyan oğlu Arda ve tüm dinleyicilerimizle TRT Name çalışanlarını ortak ediyormuş. Teşekkür ediyoruz, bu şarkı hepimiz için seslendirildi. Sıradaki isteğe geçelim. Coşun Çabuk İstanbul'dan ulaşan dinleyicimiz, mutlu sabahlar, mutlu yayınlar diyor. Yine yeni bir isim. Yine aramıza hoş geldiniz diyelim. Sessiz çoğunluğun sesini ara ara duymak, duyurmak bize de iyi geliyor doğrusu. Bir mahur eser Gülden Sarıkahya seslendirecek. İndim yarın bahçesinde, gül dibinde gül iter.

söyle naz mı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış. Sensiz hayatım olur kış, canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen. Ayşen bir gör seslendirdi Yusuf Nalkesen'in bu Kürdili Cazgar şarkısını. Mersin'den Gülten Duran istemiş. Eser sizlere ve name dinleyenlere armağanımdır diyerek teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki varsınız. Salim Uğuz, Uşak Manas Kızılhisar Köyü'nden selamlar yollamış. Sizleri de ortak ettik bu güzel esere. Sırada bir Nihavend şarkı. Zonguldak Çaycuma'dan Saffet Bilir. Çaycuma Türk Sanat Müziği Koro Şefi Levent Özger, Koro Başkanı Hamza Başören ve koro arkadaş için istiyor. Jale Özen Özdere'den keyifle dinliyorum demiş. Sevdikleri için istekte bulunmuş sıradaki eseri. Yalçın Çiper, iyi yayınlar, cümlenize kolay gelsin, sağlık huzur dilerim saygıyla diyor. Yine yeni bir isim zannederim. Ve sizi de ortak ediyoruz efendim bu şarkıya. Selim Öztaş mikrofonda bu kez. Musa Süreyya

Yalan değil, pek kolay olmayacak seni unutmak. Öyle zor ki seni içimden atmak. Vedat Kaftan Yurdakulu, Yusuf Nalkesen'in bu Hicaz şarkısı ile dinledik. Uşak'tan Meral Özhan, hayırlı sabahlar dileyerek eşi Erol Bey'e, kendisine canım sunucumuz diyerek bana, değerli yapımcımıza ve name dostlarına da armağan etmiş. Çok teşekkürler, sağ olunuz. Hiç yüz yüze gelmediğiniz, sadece sesini duyduğunuz birisiyle böyle bir iletişim kurabilmek gerçekten çok mutlu ediyor beni. Çok teşekkürler, sağ olunuz, ne mutlu. Muharrem Yorulmaz, kolay gelsin, hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk, sağ olunuz, sefalar getirdiniz, güzel bir gün geçmesi dileğiyle demişler. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler yollayarak tüm dostları ve ekibimiz için sıradaki esere ortak olmuşlar. Mehmet Savruk, güzel bir bahar sabahı Kayseri'den kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum diyor. Efendim, programın müdavimi Antalya'da bulunan değerli arkadaşım Hamdi Kodan için rica ediyorum demiş. Aramıza hoş geldiniz. Bazen bir iki kez arayan sevgili dinleyicilerimizi de hemen hatırlayamayabiliyoruz ama onlar da başımızın tacı, tıpkı yıllardır bizimle olan sevgili dinleyicilerimiz gibi. Ve sıradaki eserle devam edelim. Saatler 9.12'yi gösteriyor. Hayırlı yayınlar diliyorum sizlere demiş Emine Ceyhan. Ankara'dan ulaşmış bize efendim ve şimdi dinleyeceğimiz eseri Nükriye Başçuhadar'a armağan etmemizi istemiş, bizleri de ortak etmiş, sağ olunuz. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan TRTname dinleyicileri için istiyor. Teoman Alpay'ın Hikmet Münir Ebcioğlu'nun dizeleriyle bestelediği Rast eserini Cavit Tanürek seslendiriyor. Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz.

Zeki Müren'i dinledik Avni Anıl'ın Hicaz şarkısıyla. Dil şad olacak diye kaç yıl avuttu felek, saçıma karlar yağmış, boşuna yaz beklemek. Güfte Turgut Yarkent imzalıydı. Selahattin Gök yardım, iyi yayınlar dilemiş, İstanbul'dan ulaşmış. Yeni bir isim aramıza yeni katılmış. Bugün rahmetli babam Sebahattin Gök yardımın doğum günü, anısına istiyorum demiş. Rahmetler dileyelim babacığınıza. Aramıza da hoş geldiniz diyelim. Müzeyyen Yüce Arda Bulut, günaydın olsun Dilek Hanım, Nami dostlarım, emeği geçenler, İstanbul'dan selamlar, sevgiler diyor. Teşekkür ediyoruz. Türkan Akbeniz Antalya'dan ulaşmış, sizi de ortak ettik. Konya Selçuklu'dan Mustafa Bey soyadını yazmamış, tüm TRT Nami dinleyicileri ve çalışma arkadaşları adına ulaşıyormuş bize. Ve şimdi dinleyicimiz eseri istemiş. Zehra Bıçakçı İzmir'den iyi yayınlar diliyor, zevkle dinliyoruz demiş. TRT Nami dinleyen tüm dostları için istiyor. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den selamlamış, Afşinli müzikseverler için istiyor. İsmail Hakkı Hayat Eskişehir'den, günümüz sevgi sağlıkla olsun, selamlar sevgiler TRT Nami dinleyicileri için istiyorum demiş. Eskişehir Kamp Karavan Birliği'ne Bozüyük ve Tavşanlı'daki sevdiklerime armağan olsun diyerek istekte bulunuyor. İsteklerini yerine getirelim, şarkıyı Nesrin Sipahi'den dinleyelim. Bir Selahattin İçli şarkısı, sözler Sedat Ergintuğ'a ait. Çiçek nedir görmeden bozkırlara dalmışsan, çaldığın kapılardan hep nasihat almışsan, üstelik bu alemde aşktan mahrum kalmışsan, desene ki güzelim sen hiç yaşamamışsın.

zehir olsa ben içerim bana getir dedi Emel Sayın, Erol Sayan'ın, Hikmet Münir Ebcioğlu'nun dizeleriyle bestelediği bu muhayyer Kürdi şarkısıyla. Zeki Başoğlu istemiş efendim bu eseri, armağan etmiş sevdikleri için. Erdoğan Avcıbaşı Manisa Şamarköy'den oğlu Selçuk gelini, gelin kızı Tuğba için istiyormuş. İstekler böylece yerine geldi. Yavaş yavaş da programın sonuna doğru yol alıyoruz. Son yarım saatimiz içindeyiz. Gaziantep'ten Ali Özyener hayırlı sabahlar dilekleriyle. Mehmet Yağ

Halil İbrahim Zengin, Mehmet Nihat Ergin, koro arkadaşları, name dostları ve beni de ortak etmiş. Çok teşekkürler, sağ olunuz. Mustafa Sağyaşar'a kulak vereceğiz. Bir Selahattin İşli şarkısı yine. Sözler Hücres'te Aksavrı'na ait, makamsa Hüseyin'i. Zeytin gözlüm, sana meylim nedendir?

Kapat gözlerini, kimse görmesin, yalnız benim için bak yeşil yeşil. Mustafa Seyran'ın Mehmet Erbulan'ın dizeleriyle bestelediği Segah şarkısını Necmettin Yıldırım'dan dinledik. Ordu'dan Caner Şafak Uzun Ömeroğlu istemişti. Eseri tüm TRT Rame dostlarına armağan etmişti. Salih Kurt Manisa'dan ulaşmış, hayırlı sabahlar dilemiş. Name dostlarıma, size, ekibinize armağan olsun demiş. Çok teşekkürler. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt hayırlı sabahlar dilekleriyle ulaşıyor. Name dostları için istekte bulunuyor. Onların istekleri böylece yerine getiriliyor. Saatler 9.39'u gösterirken sırada bir başka eser var. Bir Alaaddin Yavaşça şarkısı, sözler Baki Süha Ediboğlu'na ait. İbrahim Özdemir Bolvadin'den selamlar, sevgiler yollamış efendim ve bu şarkıyı istemiş. Dilek Hanım size, Rabia Hanım'a ve Sabahın Namesi dinleyenlerine de armağan ediyorum demiş. Efendim Trabzon'dan, ki artık Dikili'den ulaşacak bize, Dikili'ye geçmişler. Rabia ve Şener Zihni çifti, onları da ortak edelim bu güzel esere. İyi tatiller dileklerimizle şarkıyı birlikte dinleyelim. Başka söz söylemem aşktan yana ben, yaralı bir kuşum, battım kana ben.

Önce Neşe Öztaş mikrofondaydı. Şekip Ayhan Özışık'ın Sadık Şendil'in dizeleriyle bestelediği Hicaz şarkısıyla "Gönlümde açmadan solan bir gülsün" dedi. Efendim Orhan Şencan istemişti Antalya'dan selamlar sevgiler göndererek bu eseri. Çalışma arkadaşları Emine Dilek Çakmak, Yasin Arlı, Yasin Tunç ve değerli eşlerine armağan etmişti. Cevri Avcıbaşı Manisa Şamarköy'den oğlu Selçuk, kızı Fatma, damadı Kaan'a ortak etmiş. Zeki Gül Kütahya Yoncalı Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi'nden Fatsa Köse Bucağı köyüne selamlar yollamıştı. Sonrasında bir düet dinledik Serap Kuzey ve Serdar Kaşıkçılar'dan Emin Onga'nın Nihavent eserini dinledik. Sen benim gönlümde açan son güldün, hasretindir yanan içimde şimdi. Hatay Antakya'dan Mehmet Andız'ın isteğiydi. Hoş geldiniz demiş sevgili dinleyicimiz. Hoş bulduk, sefa bulduk. Canım eşim Serpil Hanım'a, kendime, siz değerli sunucumuza, değerli yapımcımıza, birbirinden değerli TRT Name dostlarıma armağan ediyorum diyerek istekte bulunmuş. Teşekkür ediyoruz. Cüneyt Ağaçayak, hayırlı sabahlar diliyor Bursa'dan selamlar yolluyor. Seydi Kemer'den Bayram Gökçen, saygılar sunarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evlerimize demiş. Teşekkür ediyoruz, hoş bulduk. Eşi Arife Hanım, ablası Teslime Tacar, eniştesi Osman Tacar ve canım torunlarım diyerek Zeynep Eren Keren ve Metehan'ı ortak etmiş. Efendim istekler böylece yerine geldi. Son şarkımıza geldik, dayandık. Siniha Cengiz Han Samsun'dan ulaşmış, mutlu sabahlar diliyor. Eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut ve Gürhan'a, Atakum Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşlarına, Name dostlarına, ekibimize, kıymetli sunucumuz Dilek Hanım'a armağan ediyorum diyor. Efendim armağandır diyelim. Son eserimiz bir Alaaddin Yavaşça şarkısı. Enis Türk İzmir Bergama Gökçeyurt'tan ulaşmış.

Eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunlarım bugün doğum günü olan Enis, Ela, Uzay ve Name dostlarıma ve radyomuz emekçilerine armağan ediyorum demiş. Üç torununuzun da mı doğum günü, üçüzler mi bilemedim ama bugün doğum günü olan diyerek gelmiş. Torunlarınızı kutlayalım, sağlıklı ömürler dileyelim efendim. Reyhan Baş Samsun'dan sevgiler, mutlu sabahlar, aydınlık günler diyor eşi Haldun Bey. Sevgili sunucumuza, değerli ekibe, Name dostlarına diyerek bizi de ortak etmişler. Çok teşekkür ediyoruz. Burhan Dikencik'ten dinleyeceğiz Alaaddin Yavaşça'nın Faruk Nafiz Çamlıbel'in dizeleriyle bestelediği Hicaz şarkısını. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok diyerek veda ediyoruz. Bu sabah programımızı sizler için Rabia Aslı Kuru hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Servet Sever ulaştırdı. Mikrofon başındaysa spikeriniz ben Dilek Demirbilek Topçu vardım. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla cuma sabahı buluşmak dileğiyle ayrılıyoruz sizlerden. Hoşça kalın efendim.

0: Sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türker. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan önce Astana'da Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek. Daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Bugün Türkçenin resmi dil ilan edilişinin 749. yıl dönümü. Dünyanın en köklü dillerinden Türkçe, Karamanoğlu Mehmet Bey'in yayımladığı fermanla resmiyet ve itibar kazandı. 700 bine aşkın kelime hazinesine sahip Türkçe, dünyanın en zengin dillerinden biri. Asırlardır ortak kültür, tarih ve kimliğimizin nesilden nesle taşıyıcısı. Trump'tan İran'a yeni bir tehdit geldi. Ya doğru olanı yapacaklar ya da biz işi bitireceğiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İran zenginleştirilmiş uranyumu Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edecek iddiasında bulundu. Tahran yönetimi ise ABD saldırıları başlarsa İran'ın uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirebileceğini açıkladı. Ayrıca İran basını Tahran yönetiminin müzakerelere devam etmek için 5 şartı olduğunu yazdı. Dünyanın gözü yarın Çin'in başkenti Pekin'de olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir araya gelecek. Zirvede ABD-İran savaşından tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran müzakerelerinde yeniden savaşa dönülmemesi çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı, bir an önce anlaşmaya varılmalı ve boğaz açılmalı dedi. Fidan, Körfez'deki gerilimin Gazze'yi unutturmaması gerektiğini de söyledi. Soykırımcı İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu, ikmal için demirlediği Muğla Marmaris'te yeni katılımlarla büyüyor. Filonun yeni yol haritası bugün Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan filonun birkaç gün içinde yeniden Akdeniz'e açılması bekleniyor. İsrail Meclisi 7 Ekim saldırılarına katıldığı iddia edilen Filistinlilerin mahkemede yargılanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul etti. Yasa kapsamında Filistinlilere idam cezası verilmesinin yolu açıldı. Hamas yasayı faşist ve ırkçı olarak tanımladı. Birleşmiş Milletler raportörleri de Tel Aviv'in uluslararası hukuku bir kere daha ihlal ettiğini açıkladı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in katılımına tepki için Eurovizyon'a alternatif konser düzenlendi. Filistin bayrağının dalgalandığı konserde İsrail'in yarışmaya katılması protesto edildi. Konserde Filistinli sanatçıların performansları büyük ilgi gördü. 1964'te taşıdığı 11 Kıbrıs Türk'ü ile kaybolan ancak 45 yıl sonra Rum çeteler tarafından kaçırıldığı ve içindeki işçilerin katledildiği ortaya çıkan kayıp otobüsün hikayesi TRT Avaz tarafından belgeselleştirildi. Kayıp otobüs belgeseli katliamın yıl dönümünde bu akşam TRT Avaz ekranında izleyiciyle buluşacak. İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1529 uçuşla Avrupa'da en çok seferin gerçekleştiği havalimanı oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Doğru zamanda yaptık, doğru yatırım yaptık, şimdi dünya markası oldu çok şükür," dedi. Samsun'un Havza ilçesinde sağanak nedeniyle derelerde su seviyesi yükseldi, taşkınlar meydana geldi. Araçlar selde sürüklendi, ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. 12 kişi hafif yaralandı. 2026 yılı için yaş çay bedeli kilogram başına 35 lira olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun denildi. Jandarma, yasa dışı bahis şebekelerine karşı son dönemlerin en büyük operasyonlarından birine imza attı. Şanlıurfa merkezli 22 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 61 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 800 milyon liralık para trafiği tespit edildi. Kocaeli merkezi 29 ilde düzenlenen operasyonda nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 76 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. 25 kişi gözaltına alındı. Haberleri sunduk.
1: TRT Name.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından mutlu günler, sevgiler, saygılar. Usta seslerin icralarıyla maziye uzandığımız, nostaljik eserlerle gününüze renk kattığımız geçmiş zaman olur ki programı.

Hicaz Keman Taksimi'nin ardından çok değerli bir sanatkar Behiye Aksoy, Yusuf Nalkese'nin Hicaz eseriyle konuğumuz olacak. Yalan değil, pek kolay olmayacak unutmak. Öyle zor, öyle zor ki seni içimden atmak.

Hicaz makamındaki Ankara koşmasıyla Gönül Yazar bizlerle birlikteydi. Değerli dinleyenlerimiz, nostaljik paylaşımlarımıza devam ediyoruz. Şimdi Sevim Tanüre'nin 1960'lı yıllarda yayınlanan 45'lik albümünden bir şarkıyla birlikteliğimiz devam edecek. Bir Baki Duyarlar bestesi. Benim aklım alacaksın, bana cefa yapacaksın.

Bu Hicaz türküde Handan Oda Başı'nı dinledik. Sevgili TRT Name dostlarımız, usta seslerden unutulmaz eserlerle sabahınızı renklendirmeye devam ediyoruz. Şimdi ise Seçil Heper'e kulak vereceğiz. Sanatçının En İyileriyle albümünden bir kayıt dinleyeceğiz. Güftesi Şerafettin Özdemir'e ait Hicaz makamında bir ümit mutlu bestesi. Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım. Diz çöküp önünde yıllarca taptım. Kalbimi uğruna bir köle yaptım. Aldanıp o tatlı yalanlara ben.

eserlerini unutulmaz seslerden dinliyoruz. Taner Şener, Saadettin Kaynağ'ın Güftesi Aşık Ömer'e ait Hicaz şarkısıyla seslendi bizlere. Şimdi yine Yeşilçam'a uzanalım ve Türk filmlerinin unutulmaz eserlerinden birinde Belkıs Özener'e kulak verelim. Teoman Alpay'ın Güftesi Nihat Aşar'a ait Hicaz şarkısını dinliyoruz. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım?

Beste ve güftesi Yesari Asım Arsoy'a ait Hicaz makamındaki şarkıyı Filiz Çatıroğlu icrasıyla dinledik. TRT Name'de Geçmiş Zaman Olur Ki programında birlikteliğimiz devam ediyor. Efendim şimdi ise yine maziye uzanıyoruz ve Yaşar Özer'e kulak veriyoruz. Kendisinin 45'liklerinde yer alan unutulmaz bir şarkı ve kendi sesiyle özdeşleşen bir şarkı. Selahattin İnal'ın güftesi Sırrı Uzun Hasanoğlu'na ait Kürdeli Hicazkar eseri. Dertleri zevk edindim, bende neşe ne arar? Elem dolu kalbimden gitmiyor hatıralar.

İlk kez 1966 yılında TRT kurumunun mikrofonundan güzel sesiyle dinleyicilerine seslenmiş ve bugüne dek birçok özel esere hayat vermiş sevgili Tülay Canik bizlerle birlikteydi. Zeki Duygulu'nun güftesi Şadi Kurtuluş'a ait Kürdili Hicazkar şarkısını seslendirdi sanatçımız. Şimdi 1980'li yılların ortalarına uzanıyoruz efendim. Metin Milli'nin Merhaba 3 adıyla yayınlanan ve 1985 yılında yayınlanan albümünden bir Avnanız şarkısına kulak veriyoruz. Bu sevilen Kürdeli Cazgar makamındaki eserin güftesi ise Gülgün Koçman imzalı. Lacivert akşamlar susunca birden, yıldızlar dünyama koşunca birden, kalbime ilk cemre düşünce birden, bir dünya yaratır gözlerin bende.

Muazzez Abacı'nın 1990 yılında Vurgun ismiyle yayınlanan albümü satış rekorları kırmıştı. İşte bu sevilen Ziya Taşkent şarkısı o albümde yer alan bir şarkıydı. Bir ufacık dargınlıkla bu aşka son vermeyelim. İkimiz de seviyoruz. Gel.

Bir daha deneyelim. Bu sevilen şarkının sözleri ise Şeyda Temuçin imzalı. Evet değerli dinleyenlerimiz, şimdi yine çok sevilen bir sese kulak vereceğiz. Birçok şarkıyı da Türk müziğine armağan etmiş Suat Sayın'a. Bir Selahattin Pınar şarkısı seslendirecek sanatçımız. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait şarkının makamı Kürdeli Hicazgâr. Ne demiştin, niçin caydın sözünden? Hevesin bir an mıydı, yeminin yalan mıydı?

seviyorum, seviyorum seni zalim.

Değerli sanatçı Zeki Müren, Arif Sami Toker'in çok sevilen şarkısına sesiyle hayat verdi. Zeki Bey bu eseri ilk kez 1970'li yıllarda seslendirmiş, 1996 yılında ise bir kez daha bu şarkı dinleyicilerle buluşmuş. Evet değerli dostlarımız, Kürdili Cazkar makamında bir başka güzel şarkıyla yayınımız sürüyor. Şimdi 2018 yılına uzanacağız ve Vedat Çetinkaya'nın Altın Şarkılar isimli albümünde yer verdiği güftesi Necla Ünal tarafından kaleme alınan kendi bestesini dinleyeceğiz. Güneşi geceme misafir ettim buğulu hasretlerin bitişinde. Unutulmaz bir anda dönüşün, başın göklerde, başın engin. Dönüşünle geceme güneşi misafir ettim.

yoluna koştum. Acılar mı ekmeğime katıp bildim de, acılar mı ekmeğime katıp bildim de.

Pınar Coşkuner'in 1990 yılında yayınlanan Beni Sevmeni İstiyorum isimli albümünde yer alan Erol Bingöl bestesine kulak verdik. Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkının güftesi Muhammed Yılman'a aitti. Değerli dinleyicilerimiz, birlikteliğimiz Kürdi ve Muayyer Kürdi makamında şarkılarla devam ediyor. Şimdi yine 80'li yılların sonuna uzanacağız ve Nalan Altınörs'e kulak vereceğiz. Sanatçının 1987 yılında yayınlanan ve Özledim Seni albümüne de adını veren şarkıyı dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz eser bir Erol Sayan bestesi, Güfte Aşkın Tuna imzalı. Bir güneşe bir de sana bakamam, bir ateşi bir elini tutamam, bir nefessiz bir de sensiz kalamam. Çöllerde su gibi özledim seni, kutupta yaz gibi özledim seni.

Ayşe Tuna'nın 1997 yılında yayınlanan ve Türk müziğinden 18 seçkin eserin yer aldığı Unutulmayan Şarkılar albümünden bir Yıldırım Gürses bestesi dinledik. Kürdi makamındaki bu sevilen şarkının ardından 80'ler 90'lar rüzgarı radyolarınızda esmeye devam ediyor efendim. Şimdi ise bir Selahattin Altınbaş şarkısına kulak vereceğiz. Güftesi Mehmet Erbulan'a ait Muayyer Kürdi makamındaki şarkıyı Metin Mili'den dinleyeceğiz. Seni Mecnun gibi, bir Kerem gibi, ben işte seversem böyle severim.

O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti. Şekip Ayhan Özışık'ın unutulmaz eserlerinden biri, Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkıyı Emel Sayın'dan dinledik. Evet, hayat her şeye rağmen devam ediyor sevgili dostlarımız. Kalp kırıklıklarıyla ya da sevinçlerle, bazen umutsuz, bazen tatlı ama iyisiyle kötüsüyle devam ediyor. Biz de bu yaşam yolculuğunu müzikle renklendirmeye çalışıyoruz. İnşallah siz de bizler kadar keyif alıyorsunuzdur bu güzel programda. Şimdi bir Zekai Selen bestesi dinleyeceğiz. Muayyer Kürdi makamındaki şarkıyı Suat Yıldırım söyleyecek. Kapını yüzüme vurma sakın, biz dost olalım. Verme ellerini istersen, öylece kalalım.

bir sır gizli şu kalbimde. Hüzün vardır her gecemde. Daha önce Emel Sayın ve Kamuran Akkor gibi değerli sanatçılarımızın seslendirmiş olduğu bir Muzaffer Özpınar şarkısı dinledik. Güfte Ahmet Selçuk İlkan'a aitti. Zekai Tunca bizlerle birlikteydi. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, diliyoruz hüzünler sizden uzak olsun, biz güzelliklerle yol almaya devam edelim ve yine Türk filmlerinin unutulmaz eserlerinden birinde Ahmet Özsan'a kulak verelim. Bir Mustafa Seyran bestesiyle sesleniyor sanatçımız. Güfte Mehmet Erbulan'a ait. Kapat gözlerini, kimse görmesin, yalnız benim için bak yeşil yeşil.

diyorlar içim yanarken. Kolay mı içimde yaram kanarken? Canımdan can almış giden sevgili, kışlarda kalmışım mevsim baharken. Kim olsa yerimde ağlamaz mıydı? Göğsünü demirle dağlamaz mıydı? Bir dilek ağacı gördüğü yerde kalbini dallara bağlamaz mıydı? Bekleme diyorlar, giden gelir mi? Bilmezler aşk nedir, sevda nedir ki? Ateşler yanmasa gönül dağında, terk eden sevgili beklenir miydi? Kim olsa yerimde ağlamaz mıydı? Göğsünü demirle dağlamaz mıydı? Bir dilek ağacı gördüğü yerde

Değerli dinleyenlerimiz, güne bir şiir bırak köşesinde bugün sevgili teknik yapımcılarımızdan Nihat Tuna'nın dizeleriyle sizlere seslenmek istedik. Bu güzel paylaşım için ve Kim Olsa şiiri için sevgili Nihat Tuna'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah sizler de keyif almışsınızdır bu harika dizelerden. Ve birlikteliğimize yine sevilen şarkılarla devam ediyoruz. Ritmimizi yükseltiyoruz. Hüzzam makamında bir Yılmaz Yüksel şarkısında şimdi Orhan Saygıcı'yı dinliyoruz. Çekemezler sevgimizi, bilemezler kalbimizi.

Hüsam makamının yakıcı nameleri gönüllere dokunmaya devam ediyor. Programımızın bu bölümünde bir Arif Sami Toker bestesi dinleyeceğiz. 2007 yılında Faruk Tunas'ın Dinlenesi Şarkılar albümünde yer alan bir eser bu eser. Talihin elinde oyuncak oldum. Kader böyleymiş, buymuş alın yazım. Zalim elinden sarardım, soldum. Şimdi gönlü kırık, yaralı kuşum.

Kıskanırım seni ben, kıskanırım kendimden. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdimden. Hasan Eylen'in 2015 yılında yayınlanan Ruhumun Gün Batımı isimli albümünde seslendirdiği Teoman Alpay'ın güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait şarkısını dinledik keyifle. Değerli dostlarımız, birlikteliğimiz devam ederken şimdi bir Yusuf Nalkesen şarkısında Çiğdem Gürdal'a kulak vereceğiz. Çiğdem Hanım müzik yaşamının bir döneminde Yusuf Nalkesen'le birlikte çalışma imkanı bulmuş ve hocasına bir saygı ve minnet niteliğinde onun şarkılarından oluşan Yusuf Nalkesen Şarkıları isimli albümünü yayınlamıştı 2004 yılında. İşte şimdi dinleyeceğimiz şarkı da bu albümde yer alan eserlerden biri. Hüzzam makamında çok sevilen bir şarkı. Hadi ben öfkemi yenemedim de gözümde yaşlarla gitmeye kalktım. Sen dilin tutulmuş gibi davranıp neden dur demedin, beni bıraktın.

Sevgili TRTname dostlarımız, bugün de Hicaz'dan Kürdili Cazkera, Muhayyer Kürdi'den Hüzzam'a Segah'a uzanan harika şarkılarla beraberce keyifli bir yayın geçirdik. Diliyoruz sizler de bizim kadar keyif almışsınızdır bu yayından. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerimizi huzurlarınızdan ayrılırken, sizleri Erdinç Çelikkol'un güftesi Reşat Özpirinçli'ye ait Segah şarkısında Ayşe Taş ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Spikeriniz Sevda Türkeri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan önce Astana'da Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek. Daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Türkiye'nin ihracatı Nisan ayında tarihi zirveyi gördü. İhracat geçen yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 25 milyar 400 milyon dolara aştı. İlk 4 ayda 49 ilin ihracatında yükseliş kaydedildi. 18 il 1 milyar doların üzerinde dış satım yaptı. Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs itibarıyla tamamlandı. Normalleşme sürecinde atılan yeni adımla işlemlerde kolaylık sağlanabilecek. İki ülke arasındaki ortak sınırın açılması için teknik çalışmalarsa sürüyor. Türkiye'nin Mavi Vatan doktrini kanun haline geliyor. AK Parti, Türkiye'nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nde hak ve menfaatlerini korumak için müstakil kanun teklifi hazırlığında. Kanunla Türkiye'nin denizlerde uygulayacağı standartlar belirlenecek, münhasır ekonomik bölgeler kural haline gelecek. Bugün Türkçenin resmi dil ilan edilişinin 749. yıl dönümü. Dünyanın en köklü dillerinden Türkçe, Karamanoğlu Mehmet Bey'in yayımladığı fermanla resmiyet ve itibar kazandı. 700 bini aşkın kelime hazinesine sahip Türkçe, dünyanın en zengin dillerinden biri. Asırlardır ortak kültür, tarih ve kimliğimizin nesilden nesle taşıyıcısı. Trump'tan İran'a yeni bir tehdit geldi.

0: geldi. Ya doğru olanı yapacaklar ya da biz işi bitireceğiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İran zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye teslim edecek iddiasında da bulundu. Tahran yönetimi ise ABD saldırıları başlarsa İran'ın uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirebileceğini açıkladı. Ayrıca İran basını Tahran yönetiminin müzakerelere devam etmek için 5 şartı olduğunu yazdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran müzakerelerinde yeniden savaşa dönülmemesi çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı, bir an önce anlaşmaya varılmalı ve boğaz açılmalı dedi. Fidan, Körfez'deki gerilimin Gazze'yi unutturmaması gerektiğini de söyledi. Soykırımcı İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu, ikmal için demirlediği Muğla Marmaris'te yeni katılımlarla büyüyor. Filonun yeni yol haritası bugün Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan filonun birkaç gün içinde yeniden Akdeniz'e açılması bekleniyor. İsrail'in 29 Nisan'da Akdeniz açıklarında alıkoyduğu Filistin asıllı İspanyol aktivist Seyf Ebu Kişk, küresel Sumut filosuna yeniden katılmak üzere Türkiye'ye geldi. TRT Haber'e konuşan Kişk, seferberliği sürdüreceğiz mesajı verdi. New York Times'ın İsrail hapishanelerine yönelik araştırması, katil İsrail'in vahşetini bir kez daha gözler önüne serdi. Araştırma kapsamında cinsel saldırıya uğradığını söyleyen 14 Filistinli ile görüşüldü. Eski esirler, cinsel istismar, çıplak arama, darp ve aşağılayıcı muameleye maruz bırakıldıklarını anlattı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a da saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine düzenlenen son hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti. Hanta virüsün görüldüğü gemiden tüm yolcuların tahliye edilmesi sonrası Dünya Sağlık Örgütü salgına dair bir işaret yok açıklaması yaptı. İngiltere 10 kişinin önlem amaçlı karantinada tutulduğunu belirtti. Hollanda'da 12 sağlık personelinin hanta virüse maruz kalmış olabileceğini duyurdu. Yurdun birçok bölgesinde dolu yağışı ve sağanak etkili oldu. Meyve ağaçları ve tarım alanları zarar gördü, ev ve iş yerlerini su bastı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri ekip ve makinelerinin Samsun, Çankırı ve Şırnak'ta meydana gelen taşkınlarda görev aldığını söyledi. Makinelerin gerektiğinde Milli Savunma Bakanlığı'nın da emrine verildiğine dikkat çekti. İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1529 uçuşla Avrupa'da en çok seferin gerçekleştiği havalimanı oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Doğru zamanda yaptık, doğru yatırım yaptık, şimdi dünya markası oldu çok şükür," dedi. Haberleri sunduk.
1: TRT Name.
2: Sada.

0: Merhabalar sevgili TRTname dinleyenleri, her dem nefes müdavimleri. Yine bir çarşamba, saatimiz 13. Hep birlikte her dem nefesteyiz. Kimlerle birlikteyiz? Bas gitar Hakan Şen, klasik gitar Recep Özçakır, piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik, ritim sazlarımızda her zamanki gibi Rahmi Göçmen oturuyor efendim. Efendim hemen karşımda akvaryumda bugün seslerimizi size sevgili dostum kardeşim Mehmet Sungur iletiyor. Hemen yanındaki sandalyede de programı benimle birlikte hazırlayan Gaye Görkem Bülbül Özçelik oturuyor efendim. Ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Peki konuğumuz kim? Konuğumuz çok şık, çok zarif, çok güzel bir hanımefendi. Sevgili Fatma Parlakol, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın? İyi gözüküyorsun.
1: Teşekkürler. İyiyim. İyi olmaya çalışıyoruz.
0: İyi olmaya çalışıyorsun.
1: Aynen.
0: Şimdi sevgili Fatma, bizim dinleyenlerimizin sevgili konuklarımızdan bir isteği var. Diyorlar ki sevgili konuklarımız bizim evimize geldiler, radyolarımıza geldiler ama biz onları bir tanıyalım mı diye soruyorlar. Senden
1: Aynen.
0: kendini sevgili dinleyenlerimize bir tanıtmanı rica ediyorum ben.
1: Evet, ben öncelikle aileden gelenekle müziğin içine doğanlardanım diyelim. Tipik Türk ailesi
0: Nasıl?
1: usulü. Dedem halk ozanı, Aralık ayında kaybettik. Buradan iade etmek istiyorum tekrar onun. Ozan Müslüm Dalkılıç. Bizde böyle bir ailede ozanlık geleneği var. Büyük dedesi de Aşık Seyit Süleyman, işte Ozan Müslüm Dalkılıç'ta gelen bir gelenek. Gurur duyduğum bir aileye doğdum. Tabii haliyle müzikle ilgilenmek kaçınılmaz oldu. Fakat eğitimimi farklı alanda alsam ve öğretmenlik yapsam da yıllarca hep müzik bir tarafta durdu. Sonra ODTÜ'de öğrenci olduğum yıllarda Türk Halk Bilimi Topluluğu'ndaki faaliyetlerimiz, oradaki işte yöneticilik sürecimde ve çeşitli televizyon programları yine halk oyunu eğitmenliği, aynı şekilde dansçılık derken ve orada müzikle çok zaten içeydik. Bu şekilde devam etti. Albümler geldi daha sonra. Şimdi de kendi bestelerime yönelmeye başladım artık yavaş yavaş diyelim. Dede geleneğini farklı kollarda
0: Sürdürüyoruz.
1: devam ettirmeye. Evet, aynen.
0: Peki, o zaman dede geleneğinden gelelim ve sevgili dinleyenlerimize senin sesini bir duyuralım. İsmail Hakkı Bey'in çok güzel bir şarkısı var. Sevgili dinleyenlerimiz de çok seviyorlar. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. O günkü gördüm seni, yaktın ah, yaktın beni.

0: Ağzına sağlık sevgili Fatma.
1: Teşekkürler, sizin de ellerinize, evlerinize sağlık.
0: Nasıl buldun bizim yeni aranjelerimizi?
1: Şahane.
0: Değil mi? Ama arkadaşlarım çok ustalar bu konuda. Kesinlikle. Çok iyi işler beceriyorlar, çok iyi şeyler ellerinize yapıyorlar. Sağlık. Şimdi sevgili Fatma, konuşurken, kendini bize tanıtırken bestelerinden falan bahsettin.
1: Evet.
0: Bunlardan bize birazcık böyle ipuçları verebilir misin? Açıklama yapabilir misin?
1: Yani şimdi tabii halk müziğin kökenli olmakla birlikte, halk müziğinden gelmekle birlikte ODTÜ'de öğrencilik yıllarımda biraz böyle gitarla haşır neşir olmam meselesiyle benim besteler biraz daha tabii popüler türe kaysa da bazı deyiş formuna yakın halk müziği ve sanat müziği esintili birkaç bestem de var.
0: Hı hı.
1: Şimdiye kadar bir 7-8 tanesini falan yayınlayabildik daha.
0: Hı.
1: Daha sırada olanlar var. Bekliyoruz yani. Yavaş
0: yani
1: yavaş.
0: Şu anda aslında sosyal portalın üzerinde
1: var yayınlanmış
0: senin
1: bestelerim.
0: Yayınlanmış bestelerin var.
1: Var.
0: Biz
1: evet.
0: Oraya Fatma Parlakol dediğimiz zaman
1: erişebiliriz, evet.
0: Erişebiliyoruz. Bak, çok güzel. Demin dedelerinden bahsettin ya.
1: Hı-hı.
0: Halk müziği kökenliyim dedin. Dedelerinden
1: evet.
0: bahsettin. Dedelerinden birazcık bahsetmek ister misin bize burada?
1: Çubuğun Susuz köyündeniz biz, Ankara. Ve Horasan dolaylarından göçerek gelmiş bir aile, bizim aile. Aşık Seyit Süleyman'la beraber başlayan bir ozanlık geleneği. Zaten köyümüzde de halihazırda şu anda şeyi vardır, türbesi. Çok saygıdeğer bir hak aşığı. En azından yöresinde gayet bilinen ve TRT repertuarına da girmiş. Evet, vardır
0: eserleri.
1: Sözleri. Evet, Aslım Paktır Hiç Kin Yoktur Özümde. Dünyada türemiş bir tane güzel. Dedem de aynı şekilde. Yani daha çok halk müziği ağırlıklı kökenli bir aileden geldiğim için dedem halk ozanı Müslüm Dağkıl işte yine aynı şekilde. Halk Ozanları Derneği kurucu başkanıydı zamanında. Evet, Sayın Çırakman'la beraber. Yani böyle bir ailenin içine doğunca da tabii mecburen bulaşıyor bir yerden.
0: Evet. Aslında biz bir İngilizce öğretmeniyiz.
1: İngilizce öğretmeni de değilim aslında ama biyoloji mezunuyum. Yani biz ODTÜ mezunu olmamız hasebiyle o dönem öyle bir atama oldu.
0: Anladım. Bütün, İngilizce öğretmenliği yaptın ama müzikten hiçbir zaman kopmadın.
1: Hiçbir zaman kopmadım. Daha çok gönüllü etkinliklerde işte burs yararına konserler, öğrenci burs fonlarına destek konserleri vesaire şeklinde biz mezunlar grubu olarak sürekli etkinlikler devam ediyor. Hem o taraftan bursa destek vermek. İlk albümüm benim zaten burs yararına tamamen burs fonuna bağışlandı. Bu şekilde devam eden bir etkinlik. Gönüllü bir neferiz diyelim.
0: Tamam, gönüllü bir neferiz. Evet. O zaman sevgili dedelerini de buradan yad etmek için çok güzel bir Kırşehir türküsü var. Neşet Ertaş'ın diyor ki, sen mi ağlattın, hep sen mi yandın? Ben de gülemedim, yalan dünyada.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Fatma ağzına sağlık.
1: Teşekkürler, sizin ellerinize sağlık.
0: Bestelerinden bahsettik ya. Bu bestecilik nasıl oluyor? O ilham sana nasıl geliyor? Bize bunlardan bahsetmek ister misin?
1: Ya ben aslında çocukluğumdan beri hep şiirler yazarım. Ama hani hepimiz deneriz ya bir dönem. Öyle gibi düşünüp ben hep üstünü örterdim çok da. Biraz daha fazla herhalde şey yönü gelişmiş bir insan olarak. Fazla okuyayım, yazayım işte. Daha farklı bir tahsil göreyim. Hiç o tarafı çok fazla önemsememiş olabilirim. Ama hep müziğin içindeydim zaten. Çok seviyordum söylemeyi. Sonra üniversiteden sonra özellikle yıllar içerisinde bunun daha müzikle birlikte yani direkt geliyor. Hani hiç öyle bir özel bir uğraş vesaire de yok. Ama özellikle bu konuda çok teşvik gördüğüm için yani benim dışımda fark edenler oldu. Çok değerli hocam Oğuz Abadan'a o yüzden çok minnettarım. Beni özellikle iteklediği ve zordu. Hayır yapabiliyorsun. Yok ya ben besteci falan yani yapamıyorum işte kendimce uyduruyorum falan. Hayır çok güzel uyduruyorsun derken ben kendimi birden sürekli buna odaklı buldum. Ama birden geliyor bana. Yani hani ayrı ayrı pek olmuyor. İkisi birlikte.
0: Anladım.
1: Ozan geleneğinin yansıması olarak olabilir herhalde.
0: Evet. Şimdi bunu niye sordum? Niye sordum bu soruyu? Şimdi burada sevgili Mete, sevgili Recep, bu iki kardeşimiz, iki arkadaşımız Türkiye'nin çok önemli aranjörlerinden ikisi. Ben kendimi söylemek istemiyorum. Ben de öyle şeyler yapıyorum. Biz bir şeyleri aranje ederken önümüze bir nüve geliyor. Biz o nüveye bakıyoruz. Elimizdekini alıyoruz. Temayı çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi senin önünde bir temam var mı? Böyle bir nüven var mı beste yaparken?
1: Açıkçası yok. Yani şöyle yok. Ben daha duygu odaklı gidiyorum. Ben de biraz daha sanırım daha lirik şeyler. Daha duygusal. Daha çok şey ne diyorlar ona. Biraz neşeli bir şeyler mi yapsam falan diye. O sanırım biraz daha duygusal ama sanat müziği ile benzerlik gösteren hani klasik müzikle diyelim not olarak benzerlik gösteren bir iki tane ama genelde ağırlıkla biraz daha türkülerden uzak sanırım benim şeyler. Bir iki tane var türkü formuna yakın. Çok fazla hani önümde belli bir tema gözeterek değil ne geldiyse o yani bir rockçının söyleyebileceği bir şey de çıkıyor benden.

0: bir türkü icracısının okuyabileceği bir şey de çıkıyor.
1: Anladım. O
0: Yani
1: zaman
0: çok geniş bir yelpaze.
1: aslında senin teman var. Senin teman şu. Ne çıkarsa
0: Ne çıkarsa bahtıma, aynen öyle.
1: bahtına.
0: Doğru söylediniz.
1: Ne çıkarsa bahtına. Evet. Şimdi madem böyle ne çıkarsa bahtına derken benim önümde çok güzel bir eserimiz var. İsmet Nedim'in çok güzel bir şarkısı. Bir Yeşilçam şarkısı aslında. Recep de bu şarkıyı çok seviyor. Diyor ki bırakma ellerimi, bırakma yalnız beni. Son defa seyredeyim o yaşlı gözlerini. Artık bülbül ötmüyor, gül dolu pencerede. Yalnız hatıran kaldı, boş kalan çerçevede diyor.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Ağzına sağlık Fatma. Programın yarısına gelmişiz bu arada biliyor musun? Radyolarını yeni açmış sevgili dostlarımız muhakkak vardır. Yolda olanlar, araba kullananlar muhakkak vardır. Onlar için ben programımızı bir kere daha tanıtmak istiyorum efendim. Her dem nefestesiniz. Kimlerle birliktesiniz? Bas gitar Hakan Şen. Klasik gitar Recep Özçakır. Piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik. Rahmi Göçmen her zamanki gibi ritim sazlarımızda ve de perküsyonlarımızda. Efendim bugün sevgili dostum kardeşim Mehmet Sungur seslerimizi size ulaştırıyor. Hemen yanındaki sandalyede Gaye Görkem Bülbül Özçelik de programı benimle birlikte hazırladığı için oturuyor. Efendim ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Konuğumuz kim? Çok şık, çok zarif, çok cici bir öğretmenimiz var. Sevgili Fatma Parlak Ol. Bir kere daha hoş geldin diyoruz sana.
1: Hoş bulduk tekrar.
0: Efendim biz şu ana kadar çok güzel şarkılar söyledik, çok güzel sohbetler, muhabbetler ettik. Fakat bizim klasik sorumuz var biliyorsunuz. Sevgili konuğumuza biz bu klasik sorumuzu soruyoruz. Diyoruz ki sevgili Fatma, sence aşk nedir?
1: Bir yok olma halidir bence.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar benim için.
0: Çok kesin.
1: Çok kesin bir yok olma halidir. Yani çünkü aşk olunca yani herhangi bir konuda bu fark etmez. İsterseniz evlat aşkı olsun, isterseniz bildiğimiz hani fiziki aşk olsun fark etmez. Yani bir o duyguda erime hali vardır bir. Evladınız vardır böyle o her şeyinizdir işte. Ya da en koyu şey diyebilirim yani koyuluk ve yok oluş. Çok koyu yaşanan ve bir yok oluş hali. Ben de öyle. Bendeki
0: Değişik.
1: tezahürü sanırım.
0: Değişik. İlk defa böyle bir cevapla karşılaşıyoruz. Ama oldu. Tabii ki oldu. Zaten bizim istediğimiz de her gelen konumuzdan farklı cevaplar. Bir koyuluk hali, bir yok oluş. O zaman diyelim ki aşkınla yana yana kül olsa da ocağım bu gönül sayfasını artık kapatacağım.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Ağzına sağlık sevgili Fatma.
1: Teşekkürler, ellerinize
0: Şimdi
1: sağlık.
0: senin öğretmenlik vasfından faydalanarak sana bir soru daha sormak istiyorum. Türk müziğimizin ve de halk müziğimizin, senin bilhassa üstünde durduğun halk müziğimizin çocuklarımıza, evlatlarımıza sevdirilmesi, sence ne yapabiliriz de sevdirilmeyi biraz daha arttırabiliriz?
1: Bence çocuklar işin içine girince ben bu konuda 27 senedir özellikle çok öğrencilerimin üstünde durduğum hem de bir halk oyunları eğitmeni olarak her ne olursa olsun ben bir şekilde halk oyunları vasıtasıyla, halk dansları vasıtasıyla hep onlarla temas halinde oldum ve şunu gördüm ki buraya yönelen öğrencilerimiz yani buraya çekebildiğimiz öğrencilerimiz çok daha farklı noktalardan bakıyorlar hayata ve kültürlerine karşı daha ilgili oluyorlar. En başta biliyorsunuz hani günümüz gençliği biraz eski geleneksel şeylere çok sıcak bakmayabiliyor. Bu modern çağın getirdiği bazı yapay böyle şekilsel şeyler nedeniyle. Ama özellikle hikayelere çok bayılıyorlar. Ben hep öğretmenlik hayatım boyunca hikayeleştirmeye çok özen gösterdim. Bu gerek kulüp çalışmalarımda, gerek ekip çalışmalarımda, oyun olsun ya da dinlettiğim türkü olsun. Mesela hikayesi olan türküleri özellikle gelip bana tekrar soruyorlardı. Hocam şu hani ölmüş ya düğüne şu kadar zaman kala. Ya da hani hocam şu savaşı anlatan bir türkü vardı ya onu söylesene. Mesela hikayesini çocuk hatırlıyor türkünün. Adını değil. Böyle çok daha fazla seviyorlar. Ben yani 4. 5. sınıf çocuğunun gelip bana anlattığım türküyü sorduğunu biliyorum. Mesela hocam o türkünün adı neydi ben onu bulup dinleyeceğim. Yani o yüzden sanırım biz biraz çok fazla düz biraz kara düzen mi gidiyoruz diye düşünüyorum. Bir kere okullarda kesinlikle bir ders olmalı. Yani folklor dersi olmalı. Eğitimi bu anlamda eksik buluyorum. Kültürümüzü aşılayan bir böyle bir şey yok. Hani biz gönüllü olarak yaptığımız etkinlikler olmasa okulda mesela bir halk dansları, bir halk bilimi dersi bence zorunlu olmalı. Yani çünkü zaten biz bu kültürün içine doğduysak hani ben bir İngilizce öğretmeni olarak mesela dersimi işlerken orada ayrıca bir birimde mesela İngiliz kültürünü çünkü çocuk hangi ülkenin dilini öğreniyorsa o kültürü de haliyle veriyor kitaplar mesela. Biz neden kendi kültürümüzü hani vermiyoruz, sunmuyoruz? Yani neden?

0: Oradaki bir şey öğrenirken buradaki kültürel öğeleri çocuğumuz eksik öğreniyor. Ben işin orasındayım biraz. Hani matematik falan her şekilde dershane yoluyla takviye ediliyor, bir şeyler oluyor ama geçirilen belli bir yaş aralığı var. O yaşta çocuklar her şeye çok açık. Orayı kaçırıyoruz biraz.
1: Anladım. Yani biz buradan sevgili bizim başımızda olan sevgili milli eğitimle ilgili insanlarımıza diyoruz ki öğrencilerimize, evlatlarımıza bizim kültürümüzü biraz daha tanıtıcı programlar
0: Aynen.
1: yapsınlar ki biz bu kültür ve sanatımızı gençlerimize daha fazla aktarabilelim.
0: Tabii ezberi bir tarih olmaktan çıkmalı o folklorsı farklı çünkü halk bilimi devingendir. Sürekli değişen bir şeydir. Eskiden o nasıldı, şimdi bu nasıl, ne nereden geliyor? Bunları bilmesi çocuğun bence bugünle bağlantı ve köprü kurması açısından çok önemli olması
1: Anladım.
0: lazım.
1: Senin söylediklerinden ben şöyle bir özet çıkarmak istiyorum. Sorduğum sorunun karşılığında sen bana şöyle bir cevap verdin. Dedin ki yaptığımız işlerin, söylediğimiz şarkıların ne yapıyorsak hikayelerini öğrencilere verirsek çok daha güzel alıyorlar ve bunu biz öğrencilerimize, evlatlarımıza daha güzel bir şekilde verebiliyoruz. Onları da bu kültürün içerisine çekebiliyoruz dedin. Güzel bir tespit oldu. Teşekkür ediyorum sana.
0: Tabii.
1: Ve diyoruz ki hemen bir Alaaddin Şensoy şarkısı yapalım. Nihamet makamında diyor ki biliyorsun bir zamanlar seni ne çok seviyordum. Kederinle üzülüyor, sevincinle gülüyordum. Göz göze gelmek istemem. Yüzünü görmek istemem. Seninle gülmek istemem. Ellerle, ellerle anlattın

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Fatma ağzına sağlık. Sana soracağımız sorular aslında çok var. Fakat sen öyle güzel cevaplar veriyorsun ki.
1: Çok uzun konuşurum diye korkuyorsunuz.
0: Yok, çok uzun konuşmandan korkmuyorum. Ben senin sesini biraz daha dinleyenlerimize, sevgili dinleyenlerimize ulaştırmak istiyorum. Ama bu senin sesini ulaştırırken sana da diyorum ki biz seni çok sevdik. Sen de bizi çok
1: Ben de çok
0: sevdiğini umut ediyorum.
1: kesinlikle.
0: O umut
1: Kan
0: ve de
1: yarışması oldu.
0: ümit karşısında diyorum ki bir daha seni bu programa çağırsak gelir misin?
1: Her zaman.
0: Her zaman dediği, evet sevgili dinleyenlerimiz, sevgili Fatma bu programa bir kere daha gelmeyi kabul etti. O zaman biz sana bir sürpriz şarkı yapıyoruz. Diyoruz ki sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Sevgilim sen olmasan bu dünya neye yarar?

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Fatma ağzına sağlık.
1: Teşekkürler.
0: İyi ki programımıza geldin.
1: İyi ki.
0: İyi ki bizimle birlikte oldun. Fakat programın sonuna geldik maalesef.
1: Kısmet her güzel şeyin bir sonu var.
0: Değil mi? Ama söz
1: İstersek
0: ver, söz
1: devamı olur,
0: verdin.
1: evet, aynen.
0: Bir kere daha geleceksin.
1: Kesinlikle.
0: Peki sevgili dinleyenlerimize veda etmeden önce onlara söylemek istediğin son bir sözlerin var mı?
1: Hepsine sevgilerimi iletiyorum. İnşallah tekrar güzel günlerde buluşmak üzere diyorum.
0: Diyorsun. Efendim, maalesef ki bu hafta da programımızın sonuna geldik. Ama bu haftalık geldik. Önümüzdeki hafta çarşamba saat 13'te başka bir konuk ve de başka bir röportajla tekrar karşınızda olacağız. Her Dem Nefes ekibi olarak bas gitar Hakan Şen, klasik gitar Recep Özçakır, piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik, Rahmi Göçmen her zamanki gibi ritim sazlarımızda ve perküsyonlarımızdaydı. Mehmet Sungur bugün seslerimizi size ulaştırdı. Gaye Görkem Bülbül Özçelik de oradan sizlere veda ediyor. Efendim ben gençlerin delikanlısı, yaşların genci Tanju Erol. Konuğumuz da çok şık, çok zarif, çok güzel bir hanımefendi Fatma Parlakol. Alasmaldık demeden önce diyoruz ki nar tanesi tanesi, severim bir tanesi ve de hemen onu muhabbet bağına girdim bu gece. Birbirine bağlıyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında Kazakistan'a gitti. Erdoğan önce Astana'da Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek. Daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler

zirvesine katılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran müzakerelerinde yeniden savaşa dönülmemesi çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı, bir an önce anlaşmaya varılmalı ve boğaz açılmalı dedi. Bakan Fidan, Körfez'deki gerilimin Gazze'yi unutturmaması gerektiğini de söyledi. İsrail'in herkes tarafından odadaki fil olarak tanımlandığını belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal güvenlik hizmetlerinin 602 merkez ve yaklaşık 33 bin personelle yürütüldüğünü söyledi. Çalışmalarımızı vatandaş odaklı anlayışla sürdürüyoruz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 7 aydaki yağışların 66 yılın en yüksek seviyelerini gördüğünü söyledi. Barajlardaki doluluk oranının %75'ler civarında olduğunu, bazı barajlardaysa bu oranın %100'e ulaştığını ifade etti. Belçika Kraliçesi Matilde Başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyareti devam ediyor. Belçika Dışişleri ve Savunma Bakanları Ankara'da temaslarına başladı. Konuk Dışişleri Bakanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Belçika Savunma Bakanı da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından ağırlandı. Dışişleri Bakanlığı ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Ankara-Belçika hattında savunma sanayi, tarım ve gıda gibi alanlarda ikili anlaşmalar imzalandığı belirtildi. Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs itibarıyla tamamlandı. Normalleşme sürecinde atılan yeni adımla işlemlerde kolaylık sağlanabilecek. İki ülke arasındaki ortak sınırın açılması için teknik çalışmalarsa sürüyor. ABD Başkanı Trump İran'ı yine tehdit etti. Ya doğru olanı yapacaklar ya da biz işi bitireceğiz dedi. İran'ın savaşta başarı gösterdiğine dair haberler yapan Amerikan medyasını vatana ihanetle suçladı. ABD basını İran'ın füze kapasitesini büyük ölçüde koruduğunu yazdı. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Brent petrol kritik 100 dolar eşiğinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Altın tarafında da yön arayışı sürüyor. Gram altın 6860 lira seviyelerinde, ons altın 4700 dolardan işlem görüyor. 70. Eurovision şarkı yarışması tartışmalar ve protestoların gölgesinde başladı. Avusturya'nın başkenti Viyana'daki ilk yarı finaline İsrailli şarkıcının protesto edilmesi damga vurdu. 5 ülkenin boykot ettiği yarışma sırasında izleyiciler soykırımı durdurun sloganı attı. Hantavirüsün görüldüğü gemiden tüm yolcuların tahliye edilmesi sonrası Dünya Sağlık Örgütü salgına dair bir işaret yok açıklaması yaptı. İngiltere 10 kişinin önlem amaçlı karantinada tutulduğunu belirtti. Hollanda'da da 12 sağlık personelinin hantavirüse maruz kalmış olabileceğini duyurdu. Türkiye aylar süren yoğun müzakerelerin ardından Formula 1 takvimine eklendi. Dünyanın en iyi pistleri arasında gösterilen İstanbul Park, teknik yapısı, efsaneleşen 8. virajı ve unutulmaz yarışlarıyla 2027'den itibaren yeniden Formula 1'e ev sahipliği yapacak. Ders kitaplarında dikkati çeken değişiklikler yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarih ve coğrafya kitaplarında bazı kavramları yeniledi. Artık Haçlı seferleri yerine Haçlı saldırıları, coğrafi keşifler yerine sömürgecilik politikaları ifadeleri kullanılacak. Milli bilincin güçlendirilmesi amaçlandı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 37. oturum yapılıyor. Oturum tutuklu sanık iş insanı Seza Büyükçulhan'ın savunmasının alınmasıyla devam ediyor. Dünkü oturumda tutuklu sanıklar Yener Torunler, Ahmet Şahin ve Cevat Kaya savunmasını yaptı. Etkin pişmanlıktan faydalanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yeniden ek ifadesi alındı. İfade yaklaşık 5 saat sürdü. Yalım, 2023'teki CHP kurultayı öncesi Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira verdiği iddiasını tekrarladı. Bazı delegelerin çocuklarının belediyede iş alınması karşılığında Özgür Özel'e destek verdiğini öne sürdü. Uşak Spor'a yapılan bağış ve çeklerin alanı dışında kullanıldığına dair itiraflarda bulundu.

mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle İstanbul Radyosu Müzik Stüdyosu'ndan, Stüdyo Name programından TRT Name dinleyenlerini sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Ben Alp Arslan, programı hazırlayan Sevilay Tunalı, tonmeisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı. Bugün bu programda değerli ses sanatçısı arkadaşlarım Ayfer Er, Ayşe Eren Yusuf ve İbrahim Suat Erbay ile birlikte sizin için seçtiğimiz eserleri beraber ve solo icralarla sunacağız. Refakat edecek olan kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım. Kemanda Talat Er, violonselde Özgür Özgüler, kanunla Devrim Ekiz, utla Özge Nadir Akgül, tamburla Hulusi Babalık, ney ile Ali Osman Erdoğdular, klarnetle Ali Çeliksu, ritim sazıyla Rahmi Göçmen. Efendim sizlere ilk olarak bestesi Ebu Bekir'e ait olan Segah Yürük Sema ile programımıza başlayacağız. Etti o güzel ahde vefa, müjdeler olsun.

0: TRT Name.
1: Efendim yine sırada Segah makamında bir eserimiz var. Mikrofonun başına kim geldi? Sevgili kardeşim İbrahim Suat Erbay geldiler.
2: Eyvallah.
1: Evet İbrahim, ne okuyorsun bizlere?
2: Değerli Alparslan abicim, şimdi yine Segah makamı ile devam ediyoruz. Güftesi Mustafa Nafiz Irma, bestesi Sadi Işılay'a ait çok güzel bir Segah makamında bir şarkı. Ruhunda ölen namede sevda sesi var mı? Anlat bana ey sevgili, aşkın bu kadar mı?
1: Zevkle dinliyoruz.
2: Eyvallah.

0: Ağzına sağlık kardeşim.
1: Evet efendim. Sıradaki şarkımız yine Segah makamında. Aynı makamda devam ediyoruz ve mikrofon başına sevgili Ayfer Ergel. Hoş geldin Ayfer.
2: Hoş bulduk Alp'cim. Evet, yine Segah makamında. Çok eski değil ama eskiler tadında çok güzel bir şarkı. Beste Talat Er'e ait, sözler Faruk Şahin'e ait. Gün doğmayacak bana.
1: Talat'cığım gönlüne sağlık şimdi.
2: Özellikle senin isteğin olarak.
1: Evet, özellikle ben istedim bu eseri. Çok da güzel oldu.

0: Ayfer'cim ağzına sağlık. Talat'cığım gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkürler. Sevgili Ali'nin dikkatini çekti. Tam 25 yıl önce bu besteyi yapmışım. Evet. Gönüllerinize sağlık.
0: Maşallah.
1: Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Evet, mikrofon başında Ayşe kardeşim var. Ayşe Eren. Ne okuyorsun Ayşe'cim bize?
2: Yine Segah makamından çok sevdiğinizi düşündüğüm dinleyicilerimizin de bir Karacaoğlan ve Saadettin Kaynak çalışması. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif Elif diye.

0: Ayşe'cim ağzına sağlık. Efendim sıradaki Segah makamındaki şarkımız yine çok sevilen, sizlerin de radyolarınızın başında muhakkak bizlere eşlik edeceğiniz bir şarkı var. Ve mikrofon başında yine sevgili Ayfer var. Ayfer'cim eserin takdimini senden alalım.
1: Ben seni unutmak için sevmedim. Gülmen ayrılık demekmiş, bilmedim. Amir Ateş'in Segah şarkısı.

Ağzına sağlık Ayfer. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim sırada bendenizin seslendireceği bir Saadettin Kaynak bestesi var. Güfte Vecdi Bingöl'e ait. Leyla bir özgecandır, kara gözlü ceylandır. Doyulmaz hüsnü andır, kanılmaz bir içim su.

0: Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, programın giriş bölümündeki Ney Taksim'le Ali Osman Erdoğdular kardeşimizden almıştık. Şimdi ise Karcar makamına geçiş Taksim'ini kanunuyla Devrim Ekiz'den dinleyeceğiz. Evet, mikrofon başında İbrahim Suat kardeşimiz var. İbrahim, ne okuyorsun?
1: Selahattin Pınar'a ait bir güzel eser Karcar makamında. Üftesi Fuat Edip Baksı'ya ait. Dile düştüm senin yüzünden yine, bana çatılmayan kaşlar kalmadı diyeceğiz.
0: Allah. Haydi bakalım.

0: İbrahim, ağzına sağlık. Maşallah, ne güzel okudun. Evet efendim, yine Karcar makamındaki şarkılarla programımız devam ediyor. Mikrofon başında Ayşe, Eren, Yusuf var efendim. Ayşe'cim, ne okuyorsun?
1: Evet, Leon Hancıyan'ın ve sözleri Ahmet Rasim Bey'e ait olan yine Karcar makamında bir eserle devam edeceğiz. Bilmem ki safa neşe bu ömrün neresinde?

Ağzına sağlık Ayşe'cim. Arkadaşlar ellerinize sağlık. Efendim yine sırada bendenizin seslendireceği Karcal makamında bir şarkı var. Güfte Nahit Hilmi Özeren, beste Rakım Elkutlu. Bir gün seviyor, ertesi gün kıskanıyor kalbi derinden.

0: Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Yine Karcağır makamındaki en sevilen eserlerden birisi var sırada ve mikrofon başında Ayfer Er. Neymiş bu eser Ayfer'cim?
1: Müzeher Güyer'e ait.
0: Güftesi Müzeher Güyer.
1: Çok güzel şarkısı. Unutmadım seni ben. Her zaman kalbimdesin.

0: sağlık. Benim yanık sesli kardeşim. Maşallah. Evet. Mikrofon başına İbrahim Suat Erbay geldi. Evet. İbrahim ne okuyorsun bizlere?
1: Şekip Ayhan Özışık'a ait dillere pelesenk olmuş bir şarkı. Senin güzel yüzünü unutmadım sevgilim diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Evet, İbrahim Suat Erbay'a çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Efendim, bugünkü programı sizler için ben Alparslan sundum. Program hazırlayan Sevilay Tunalı'ydı. Ton Meister'imiz Birsel Acar ve teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı'ydı. Bugün sizlere programda seslerle eşlik eden arkadaşlarım Ayfer Er, Ayşe Eren Yusuf ve İbrahim Suat Erbay'dı. Sazlarda ise kemanda Talat Er, violonselde Özgür Özgüler, kanunla Devrim Ekiz, utla Özge Nadir Akgül. Tamburla Hulusi Babalık, ne ile Ali Osman Erdoğdular, klarnetle Ali Çeliksu, ritim sazıyla da Rahmi Göçmen bizlere eşlik etti. Bir Saadettin Kaynak eseriyle programımıza son veriyoruz. Kara bulutları kaldır aradan diyeceğiz efendim. Hoşça kalın, görüşmek üzere.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında Kazakistan'a gitti. Erdoğan önce Astana'da Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek. Daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran müzakerelerinde yeniden savaşa dönülmemesi çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı, bir an önce anlaşmaya varılmalı ve boğaz açılmalı dedi. Bakan Fidan, Körfez'deki gerilimin Gazze'yi unutturmaması gerektiğini de söyledi. İsrail'in herkes tarafından odadaki fil olarak tanımlandığını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da engelli ve hasta çocuğu olan aileler için önemli bir projeye imza attı. Ailelere soluk aldıracak yatılı nefes merkezi ve meslek atölyesini hizmete açtı. Aileler ihtiyaç durumunda çocuklarını bir ay nefes merkezine bırakabilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal güvenlik hizmetlerinin 602 merkez ve yaklaşık 33 bin personelle yürütüldüğünü söyledi. Çalışmalarımızı vatandaş odaklı anlayışla sürdürüyoruz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 7 aydaki yağışların 66 yılın en yüksek seviyelerini gördüğünü söyledi. Barajlardaki doluluk oranının %75'ler civarında olduğunu, bazı barajlardaysa bu oranın %100'e ulaştığını ifade etti. Doğu Karadeniz'de 2026 yılı yaş çay alım kampanyasına sayılı günler kaldı. Yeni sezon öncesi çay bahçeleri ve fabrikalarda yoğun mesai var. Çayın kilogramının alım fiyatı da 35 lira olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun denildi. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ara karar veren mahkeme 4 sanığın da tutukluluğunun devamına hükmetti. Antalya Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davası sürüyor. Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanığın son savunmaları alınıyor. Nefi Kara ile birlikte suç örgütü yöneticisi olmakla suçlanan Mesut Kara'nın savunmasında rüşvet verenin memnun olduğu alanın da ağzına yüzüne bulaştırdığı bir noktaya getirdiler sözleri dikkati çekti. Kayseri merkezli 19 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 115 şüpheli yakalandı. Yasa dışı bahis oynatan internet siteleri üzerinden 8 milyar 600 milyon liralık hesap hareketliliği belirlendi. Belçika Kraliçesi Matilde Başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyareti devam ediyor. Belçika Dışişleri ve Savunma Bakanları Ankara'da temaslarına başladı. Konuk Dışişleri Bakanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Belçika Savunma Bakanı da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından ağırlandı. Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs itibarıyla tamamlandı. Normalleşme sürecinde atılan yeni adımla işletmelerde kolaylık sağlanabilecek, iki ülke arasındaki ortak sınırın açılması için teknik çalışmalarsa sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek. Zirvede İran Savaşı'ndan tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Brent petrol kritik 100 dolar eşiğinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Altın tarafında da yön arayışı sürüyor. Gram altın 6860 lira seviyelerinde, ons altın 4700 dolardan işlem.

0: görüyor. Fransa'nın Bordeaux kentinde limana yanaşan Kruvaziyer'de bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 50 kişide norovirüs belirtileri tespit edildi. Gemi karantinaya alındı. Spor. Ziraat Türkiye Kupası'nda son finalist bugün Ankara'da belli olacak. Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak zorlu maç saat 20.30'da başlayacak. İtalya Kupası bugün sahibini bulacak. Lazio ile Inter Roma Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 22'de başlayacak final mücadelesi TRT Spor'dan yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: TRT Name.

0: TRT Name.
1: Sayın dinleyiciler, İzmir Radyosu'nun hazırladığı Mahmut Bilki yönetimindeki Neva Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimini Utla Hüseyin Erci yapacak.

0: Mahmut Beki yönetimindeki Neva Faslı sona erdi. Ut Taksimi'ni Hüseyin Erci'den dinlediniz.
1: Saat 18.
2: Haberler.
3: Merhaba değerli dinleyenler, spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine Kazakistan'a gitti. Erdoğan çiftini Astana'daki havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarına yarın başlayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile ve gençlik fonu yardımlarının aile kurmayı kolaylaştırdığını vurguladı. Bu imkanlar bugün gençlerimizin aile kurmak hayallerine destek olan güçlü bir kaynağa dönüştü dedi. Fondan bugüne kadar 81 ilde 205 bin gencin yararlandığını kaydetti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda güvenlikle alakalı İçişleri Bakanlığı ile yürüttükleri ortak çalışmaların sürdüğünü söyledi. Yeni tedbirlerin Eylül ayında hayata geçirileceğini belirtti. Bakan Tekin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin süreçlerin tüm boyutlarıyla araştırıldığını da hatırlattı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin'in başkenti Pekin'de temaslarda bulundu. Görüşmeler kapsamında Türkiye ile Çin arasında konut ve şehirleşme alanında ortak çalışma grubu kurulması kararı alındı. AK Parti'ye katılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından parti rozeti takılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, memleketinde hemşehrilerine seslendi. Köksal, Afyonkarahisar'ı yeniden inşa etmek için AK Parti'de hizmete devam edeceğim, dedi. MHP'nin Türk Gençliği Büyük Kurultayı için hazırlıklar tamamlandı. Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, kurultayda Türk gençliğinin fikri, teknolojik ve ahlaki iddiasının ortaya konacağını söyledi. 19 Mayıs'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacak kurultay kapsamında Tekno Ocak Festivali de düzenlenecek. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, bir belediye ve vakıf üniversitesini ilgilendiren iki dosyada ayrımcılık tespiti yaptı. Spor merkezindeki kullanım düzeniyle işe alım sürecindeki uygulamalar incelemeye alındı. İki kuruma toplam 406.357 lira ceza kesildi. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Brent petrol kritik 100 dolar eşiğinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Altın tarafında da yön arayışı sürüyor. Gram altın 6830 lira seviyelerinde, ons altın 4676 dolardan işlem görüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek. Zirvede İran Savaşı'ndan tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. Katliamcı İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine düzenlenen son hava saldırılarında 23 kişi hayatını kaybetti. Katliamcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Nusayrat mülteci kampına insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda bir Filistinli daha katledildi. Hayatta kalabilen Gazze'li ailelerse enkazın arasında yaşayacaklar.

yaşam mücadelesi veriyor. İşgalci İsrail unsurları Batı Şeria'da da evlere ve okullara baskınlar düzenliyor. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 37. oturum yapılıyor. Bugünkü oturumda tutuklu sanık iş insanı Seza Büyükçulha savunmasını yaptı. İmamoğlu ile aynı oteldeki görüntülerine dair karşılaştık, ayaküstü sohbet ettik, o kadar dedi. Kültür AŞ çalışanı tutuklu sanık Gökhan Köseoğlu da savunmasında usulsüzlüklere şahit olduğunu, bunları mülki müfettişine aktardığını söyledi. Antalya Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davası sürüyor. Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanığın son savunmaları alınıyor. Nefi Kara ile birlikte suç örgütü yöneticisi olmakla suçlanan Mesut Kara'nın savunmasında rüşvet verenin memnun olduğu, alanın da ağzına yüzüne bulaştırdığı bir noktaya getirdiler sözleri dikkati çekti. Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak kısa sürede sele neden oldu. Derelerde su seviyesi yükseldi, taşkınlar meydana geldi. Ekipler selin izlerini silmek için yoğun çalışma başlattı. Meteorolojinin sağanak uyarısının ardından Amasya ve Rize'de de dolu etkili oldu. Dolu yağışı meyve bahçelerine zarar verdi. Haberleri dinlediniz.

İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir akustikname programı ile Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Bu akşam tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz. Stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş. Program yapımcımız Aslı Boler ve ben Elif Güreşçi. Birbirinden güzel rast eserlerle yaklaşık bir saat birlikte olacağız. Hepimize rast gelsin inşallah. Programımızın başında hemen hatırlatalım. Bu programın tekrarı bu gece saat 12'de ve cumartesi günü 18.05'te. Şimdi stüdyomuzda bana eşlik eden birbirinden değerli saz sanatçılarımızı tanıtayım hemen. Kemanda Korhan Gülderen, kanunda Vedat Erdem Koca, kemençede Sercan Halili, bas gitarda Mustafa Kampıçak, gitarda Ömer Giray Akçay ve perküsyonda Bilal Bilke. Şimdiden ellerinize, gönüllerinize sağlık diyorum. Efendim, bugünkü akustik name programına çağların ötesine uzanan büyük bestekarımız Hamamizade İsmail Dede Efendi'ye ait rast şarkıyla başladık. Yüzündür cihanı münevver eden ve rast bir eseriyle devam ediyoruz. Tekrar Dede Efendi'ye ait rast eserle. Yine bir Gül Nihal aldı bu gönlümü. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Sevgili arkadaşlar, güzel eşlikleriniz için çok teşekkür ediyorum sizlere ve devam ediyoruz Rast makamında bir eser ile. Bestesi Yekta Akıncı'ya ait. Ömrün bu hazan mevsimi hep ah ile geçti. Alemde felek zulmedecek bir beni seçti. Buyurunuz.

Ellerinize, gönüllerinize sağlık sevgili Korhancığım, Korhan Gülderen'in güzel rastnamelerini dinlediniz şarkının başında. Yüreğine, gönlüne bin bereket de olsun. Evet, sırada İsmail Baha Sürelsan'ın çok sevilen bir rast şarkısı var. Ay gülsün ufuktan sana, sen bak ona gül de.

0: TRT Name.
1: Muallim İsmail Hakkı Bey'e ait bir rast kanto var sırada. Gül kantosu.

Evet, sırada Hasan Hasgüler'e ait bir rast eser var yine. Seni andım, yine kalbimde derin bir sızı var. Yine canlandı hayalimde bütün hatıralar. Hasta ruhum geçen eyyamı tahassürle anar. Yine canlandı hayalimde bütün hatıralar.

0: TRT Name.
1: Sevgili Vedat Erdem Koca güzel rastnameleriyle yol gösterdi. Dramalı Hasan Hasküler'in şarkısını icra ettik. Seni andım, yine kalbimde derin bir sızı var. Sırada bestesi Avni Anıl hocamıza, güftesi Ülkü Aker'e ait yine çok sevilen bir eser var. Bir göz aşinalığı var aramızda.

Çok teşekkürler. Bu güzel şarkıyı da sevgili Sercan süsledi. Sevgili Sercan Halili, ellerine sağlık. Sırada Haydar Tatlıya'ya ait çok güzel bir rast fantazi eser var. Mavi Gözlerin.

0: TRT Name.
1: Sırada çok güzel bir rast şarkı var. Güftesi Halil Soyuer, bestesi Ankara Radyosu'nun çok kıymetli hoca

yıllarından Selahattin Altınbaş'a ait. Hangi dağ ardına kaçıp gittiniz? Ey deli gönlümün deli günleri. Bir diğer ismiyle şarkımızın adı Deli Günler. Öncesinde sevgili Sercan'dan yine Rast Nameler dinliyoruz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize, yüreklerinize sağlık sevgili arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz bir rast türküyle. Radife Erten'den alınmış. Sizleri de radyo başında eşliklere bekliyoruz. Ben kalender meşrebim, güzel çirkin aramam. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sazlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli arkadaşlarım, kemanda Korhan Gülderen, kanunda Vedat Erdem Koca, kemençede Sercan Halili, basket

İstanbul'dan merhaba sevgili dinleyenler, TRT Name'ye ve dolayısıyla akşamın sesine hoş geldiniz. 13 Mayıs çarşamba akşamındayız, haftanın ortasındayız. Yaza da ramak kaldı diyebiliriz, ancak bahar henüz geldi. Neyse ki güneşi hissediyoruz artık içimizde, İstanbul'da en azından. Bizi her nerede dinliyorsanız sizlerle bu akşam 2 saat boyunca canlı yayında birlikte olacağız. Mikrofon başında ben Tayfun Öçal, yapımcımız Melek Hancı ve teknik yönetmenimiz Seher Topçu ile birlikte. Yine birbirinden değerli sanatçılarımızın arşivlerimizdeki kayıtlarından seçtiğimiz şarkılarla başlayacağız bu akşama. Rast makamında bir eser dinleyeceğiz. Öncelikle Tülün Korman seslendirecek. Hacı Faik Bey'in bestelediği bir şarkı.

Ölürsem yazıktır sana kanmadan. Bestesi Hayri Yeni Gün, güftesi Orhan Seyfi Orhon'a ait Hüzzam eseri dinledik Serap Mutlu Akbulut yorumuyla. Akşamın sesinde şimdi de bir mahur şarkımız var efendim sırada. Bestesi Yorgo Bacanos'a, güftesi Sinan Ozan'a ait. Ali Şen Ozan seslendiriyor. Hala kanayan kalbimi aşk ateşi dağlar.

Koklasam saçlarını bu gece ta fecre kadar. Bestesi Artaki Candan, güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait Nihavend eseri dinledik Şeniz Güneş'ten. Şimdi de Hicaz bir şarkı dinleyeceğiz. Hüseyin Maya'da ait eseri Esma Başbuğ seslendirecek. Söyle derdini kaç yıl çekecek bu dertli başım.

Hüzzam Eser'de Necdet Tokatlıoğlu yorumuyla dinledik efendim. Akşam dönüşü geçti mi o esrarlı bağından. Bu eserin bestesi Marco Çolakoğlu, güftesi ise Mustafa Nafiz Irmak'a aitti. Yeniden Nihavend makamına dönüyoruz. Osman Nihat Akın imzası taşıyan bir eser dinleyeceğiz. Necla Özmen seslendirecek. Yine bu yıl ada sensiz içime hiç sinmedi.

Mediha Şen Sancakoğlu akşamın sesindeydi efendim. Muzaffer İlkar'ın Hicaz makamındaki eserini seslendirdi. Beni canımdan ayırdı, gönlümü yıktı temelden. Şimdi Muhayyer Kürdi bir Avni Anıl bestesi dinleyeceğiz. Güfte Turhan Oğuzbaş'a ait bu şarkıda. Ümit Koroğlu seslendiriyor. Unutulmuş ne varsa sevgiden geri kalan.

Aşkınla sürünsem yine, aşkınla delirsem. Koray Safkan'dan dinledik Hüzzam makamındaki bu güzel şarkıyı. Bestesinde Selahattin Pınar, güftesinde Mustafa Nafiz Irmak adını görüyoruz. Şimdi nihavend bir şarkımız daha var. Muzaffer İlkar'a ait bu eser. Hasan Eylen seslendirecek. Dünyaya değişmem seni, en tatlı emelimsin.

Gel karanlık güllerime güneş olan güzel. Nihavend makamındaki eseri Cemile Karabulut'tan dinledik. Bestesi Ziya Erol, güftesi Ahmet Tufan Şentürk'e aitti bu şarkının da. Akşamın Sesi İstanbul'dan canlı yayına devam ediyor efendim. TRT Nami'desiniz. Neredeyse bir saat olmak üzere. Ve şimdi Nihavend bir şarkı daha dinleyeceğiz. Şekip Ayhan Özışık imzası taşıyan bu eseri Vedat Çetinkaya seslendirecek. Ne zaman geleceksin bu kaçıncı bahar?

Bir Kürdi ve Hicazkar klasiği ile yeni saatimize girmiş olduk efendim. İnci Çayırlı seslendirdi. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Bestesi Baki Duyarlar, güftesi Gonca Gül'e ait sevilen bir şarkıydı. Akşamın sesinde ikinci saatimizde şimdi yine araya serpiştirdiğimiz o hüzzam eserlerden birini dinleyeceğiz. Yusuf Nalkes'e ait şarkıyı Ali Osman Akkuş seslendiriyor. Yitirmişim ben gülümü, uçurmuşum bülbülümü.

Bestesi Teoman Alpay, güftesi Nihat Aşar'a ait, bu kez Hicaz makamında bir klasik eseri Belkıs Dikmen seslendirdi. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Şimdi adeta cevap niteliğinde bir şarkı dinleyeceğiz. Sevim Tanürek'ten Rast makamındaki bu eser Coşkun Erdem'e ait. Kader böyleymiş, ne desem boş.

Sensiz saadet neymiş tatmadım bilemem ki. Yaşar Güvenir'in güftesini yazdığı bu Kürdili icazkar şarkının Zeki Müren bestesini dinledik biz. Zeki Müren'in kendi sesinden ve şimdi bir hüzzam şarkımız daha var akşamın sesinde. Beste Ali Erköse güfte, Müzeher Güyer imzası taşıyor bu şarkıda. Serap Kuzey'den dinliyoruz. Ümitsiz bir bekleyiş hasreti var içimde.

Anladım sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek. Gül Yazıcı seslendirdi efendim. Hicaz makamında bir şarkıydı. Bestesi Selahattin Pınar, güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a aitti. Saatlerimiz 20.24, akşamın sesi İstanbul'dan devam ediyor. Canlı yayınımızda son yarım saate girmek üzereyiz. Bir Hicaz şarkı daha dinleyeceğiz şimdi. Nusret Yılmaz yorumuyla. Bestesi Avni Anıl, güftesi Turgut Yarkent'e ait bu şarkının. Dil şad olacak diye kaç yıl avuttu felek.

Sade Hoş Ses'e ait Hicaz eseri Necmettin Yıldırım seslendirdi. Gülmedi şu bahtım, gülmedi gitti. Akşamın sesinde sırada Zeki Müren'e ait uşak bir şarkı var. Sema Önder'den dinliyoruz. Bir tatlı tebessümün bin vuslata bedeldir.

Beni gönlüne alsan orada uyuyup kalsam. Elif Güreşçi'den dinledik Rast makamındaki bu şarkıyı. Bestesi Özgen Gürbüz, güftesi Uğur Güre aitti. Yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz efendim programımızda. Şimdi bir Hicaz şarkı dinleyeceğiz. Tülay Arıcı'ya ait bu eser Cemile Karabulut tarafından seslendirilecek. Nerede benim sevdiklerim, arkadaşlarım?

A benim selvi boylum, gül yüzlüm, güneş gözlüm. Sabahattin Hizmetli'nin yazıp bestelediği Hicaz şarkıyı Suat Yıldırım'dan dinledik efendim. Şimdi çok güzel bir İstanbul şarkısı, bir tatlı huzur almaya geliyoruz Kalamış'tan. Münir Nurettin Selçuk'un bestelediği Behçet Kemal Çağlar'a ait dizeleri Vedat Kaptan Yurdakul'dan dinleyeceğiz.

Ne kadar çok sevdiğini kim dinler, kime söylersin? Zekai Tunca kendi yazıp bestelediğin Yavent şarkıyı seslendirdi efendim. Ve bu eserle birlikte bu akşamki programımızın da sonuna geldik. TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Akşamın Sesi'nin yapımcısı bu akşam Melek Hancı'ydı. Teknik yönetimde Seher Topçu sesimizi size ulaştırdı. Ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Hep olduğu gibi bu akşam da bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. TRT Name'de Akşamın Sesinde Veda'yı Muhayyer Kürdi bir eserle yapıyoruz. Bestesi Necdet Tokatlıoğlu, güftesi Türkan Ateş'e ait şarkıyı Umut Akgürek seslendirecek. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yarın akşam aynı saatte görüşene dek nameyle kalın.

Merhaba sevgili TRTname dinleyenlerimiz. Gül Zamanı programından hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Bu akşam da stüdyoda yerlerimizi aldık. Sizler için hazırladığımız repertuarı seslendirmek üzereyiz. Bana refakat eden kıymetlilerim Kanun'la İsmail Karaşin, Violonsel'le Özgür Özgüler, Tambur'la Pelin Değirmenci ve ben Gül Yazıcı. Yayın yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı ve bu akşam bizlerle beraber olan sevgili Mehmet Sungur'a çok teşekkür ediyoruz. İlk eserimiz Rakım Elkutlu'nun Hüzzam şarkısı, Güfte Hüseyin Mayadağ'a ait. Bekledim yıllarca lakin gelmedin ey nazlı yar. Sende Leyla, bende Mecnun olmak istidadı var. Başında bir taksim olacak tabii ki. Beraber mi yapıyorsunuz? Evet, hep beraber bir taksim dinleyelim.

Son hatıra aşkından kalan bir sarı saçtı. Kalbimde o eller ne derin yareler açtı. Öksüz bırakıp gönlümü yad ellere kaçtı. Kalbimde o eller ne derin yareler açtı. Güfte Mustafa Nafiz Irmak'ın, beste Artaki Candan'ın.

Şair, eczacı ve TRT İstanbul Radyosu solistlerinden Memduh Cumhur'un güftesiyle bir hüzzam eser seslendireceğim şimdi. Kendisi bir İstanbul beyefendisiydi. Osmanlı tarihine olsun, yakın tarihi olsun aşina bir kimseydi. Üsküdar sevdalısı bir musiki şinası da diyebiliriz. Cinüçen Tanrı Korur'la dostlukları dolayısıyla ben de hocamın evinde sık sık görürdüm onu. Şimdi seslendireceğim şarkı ikisinin ortak eseri. Beste Cinüçen Tanrı Korur'a ait. Ayrıldığımızda sonbahardı gönlüm gecesinde gündüzünde. Her lahza bıraktığın hüzünde. Rüyada yüzün göründüğünde vuslat gününün ümidi vardı.

Yalçın Tura'nın şarkısının hemen ardına Trakya yöresine ait bir türküyle devam ettik. Güldaniyem dedik. Şimdi son eser olarak size bir kayıt dinletmek istiyorum. Necmettin Yıldırım abimizin sesinden dinleyelim hep birlikte. Viran olan kalbimde sevgilimi özlerim diyecek Necmettin abimiz. Güftesi Müzeher Güye'ye ait, bestesi Ali Erköse'nin.

0: Gönül Zamanı programının sonuna geldik kıymetli dinleyenlerimiz. Bana refakat eden arkadaşlarım Kanun'la İsmail Karaşin, Violonsel'le Özgür Özgüler, Tambur'la Pelin Değirmenci ve ben Gül Yazıcı. Bu hafta da bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı ve ton masterimiz Mehmet Sungur da bu akşam bizlerleydi. Haftaya görüşmek dileğiyle diyelim, hoşça kalın.
1: Gül Zamanı.

0: CRC Name.
1: Hayat ve müzik.

0: Merhaba değerli dinleyicilerimiz, ben Çiğdem Yarkın.
1: Ben Encila Bertu.
0: Sizlere TRTName İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Program sazendelerimiz kemençeyle Neva Gülses, kanunla İsmail Karaşin ve tamburla Pelin Değirmenci. Ton masterimiz Birsel Acar, teknik yapımda Tamer Yılmaz ve program yapımcımız Oğuz Unutulmaz.
1: Bir hüsnü an müsabakasından gelir bahar. Mevsimlerin başında bir iklime şan gibi, göğsünde laleler tutuşurken nişan gibi, her kuşta, her çiçekte bir alkış, bir iftihar gibi. Anladın değil mi? Lale
0: evet.
1: Konu.
0: Evet.
1: Lale Türklerle birlikte Orta Asya'dan yola çıkıp İran'dan geçiyor. Oradan Anadolu'ya, oradan da İstanbul'a geliyor. Bu nedenle bu konunun uzmanı, yani sanat tarihçi, mimar Gül İrepoğlu diyor ki, lale yalnızca topraklarımızda değil, kültürümüzde de kök salan bir çiçektir. Onu öyle anmalıyız diyor. Sonra göreceğiz zaten.
0: Evet.
1: Aslında laleye baktığın zaman sanki çok da bize ait değilmiş gibi. Mesela Melisa Gürpınar böyle düşünmüyor, biliyorsun. Lale değil İstanbul'un çiçeği diyor.
0: Evet, Erguvan'la Mor Saltı.
1: Evet diyor.
0: Evet.
1: Ama belki de İstanbul için haklı mıdır bilemedim. Neyse devam edelim.
0: Evet. Hemen. Ama öyle de kalsın ya, lale de olsun İstanbul çiçeği bence.
1: Olsun.
0: Evet, çünkü buradan gitmiş Avrupa'ya.
1: Evet, hem
0: ve
1: de
0: kaptırmışız
1: nasıl,
0: yani.
1: Hem de nasıl
0: çok
1: dünyaya
0: üzücü.
1: Satılıyor.
0: Evet.
1: Şimdi onu birazdan da konuşuruz. Bizde de artık eskisi gibi değil. Daha çok üretiliyor.
0: Evet, evet.
1: Çok bahçelerimiz var malum. Lale bahçelerimiz oluyor. Lale zamanı.
0: Evet, parklarda filan çok boy gösteriyor gerçekten.
1: Böyle
0: güzel.
1: Zahmetli de, zahmetli demeyeyim de, soğanı kolay tutmuyormuş. Bir tek başına bir çiçek filan. Böyle bir şeyin ortasında değil ya, bana soğuk geliyor lale. Soğuk.
0: Bir de

0: Çok şey ömrü yok ya, belki de ondan mı acaba?
1: Ömür de kısa. Hmm, ama kısa. Daha kıymetli olması lazım, evet. Ömür kısa olunca. Evet. Jaleler saçsın Nesim, gülzare dönsün cuyi bar. Feyzi nisan ile pür olsun çemen, gelsin bahar. Gülşeni renci hazan etti yeter çün tarumar. Gonca açsın gülsün artık ber murad olsun ezar. O kadar zor, evet. Anlaşılır bir şey ki.
0: Güfte, evet.
1: Kışın ve sonbaharın verdiği o cansızlık artık bitsin. Doğa neşeyle, bereketle ve aşkla yeniden uyansın diyor, evet. Güfte. Hı hı. Hacı Faik Bey'in Rast eseri. Güfte yazarını bilmiyoruz. Bunu lütfeder misin bize?
0: Tabii ki, seve seve.

0: Orta Asya'dan geldi, Anadolu'ya geldi. Oradan nasılmış Lale Çiğdem?
1: Evet, onları da bir anlatalım bakalım. Bunlar yabani lale imiş. 16. yüzyılda İstanbul'da ıslah edilmiş. Lale-i Rumi, yani Osmanlı lalesi, yani İstanbul lalesi diğer adıyla diye isimlendirilen bu laleleri ilk yetiştiren kişi Kanuni Sultan Süleyman'ın Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi'dir.
0: Hatta ben şöyle bir şey de biliyorum. Ebu Suud Efendi'ye Bolu'dan biri bir soğan getirmiş. Ondan sonra Ebu Suud Efendi ondan bir İstanbul lalesi çıkarmış.
1: Allah Allah, üretmiş yani,
0: Evet.
1: çoğaltmış onu.
0: Bolu'dan kim getirdi? O nereden buldu? Neyse. Anadolu'da varmış ya.
1: O
0: Evet.
1: zaman belki de Bolu mu acaba, menşei oradan mı gelmiş?
0: İşte Anadolu
1: Olabilir.
0: sel

0: Evet evet Lale Devri.
1: Biliyorsun Lale
0: tabii,
1: Devri.
0: Tabii Lale
1: Meşhur.
0: Devri diye bir meşhur bir devir. Değerli bir lale soğanı 1000 altına alınıp satılır
1: İnanılmaz,
0: olmuş.
1: değil mi?
0: İnanılmaz
1: Evet.
0: ötesi hatta. 18. yüzyıl başında yani lale devrinde lale çeşitlerinin sayısı 2000'i bulmuş.
1: 2000 ne demek? 2000 çeşit.
0: Çeşit.
1: Muazzam bir şey.
0: Yani insan canlandıramıyor gözünde. Evet. Çok enteresan. İstanbul'un büyük mutasavvıflarından Üsküdarlı Aziz Mahmud Hüdayi'nin lale yetiştiriciliğine önem verdiği ve bu konuda insanları teşvik ettiği de şüküfenamelerde yazıyormuş.
1: Geçen programda şüküfenameleri evet. anlatmıştık.
0: Evet.
1: Aziz Mahmud Hüdayi de bilmeyen Üsküdarlı
0: tabii
1: yoktur.
0: Tabii canım, onun türbesi var Üsküdar'da.
1: Evet. Bilmiyordum buna önem verdiğini evet. ve insanları teşvik ettiğini. Hı-hı. Onu da öğrenmiş oldum.
0: Evet. Edebiyatı da çok kullanılmış mesela Lale. Mesela Fuzuli'nin Hı-hı. şiirlerinde, Baki'nin şiirlerinde evet. Çok Lale konusuna değinilmiş. Evet. Onlara ilham olmuş Hı-hı. demek ki bir çiçek. Gerçi başka çiçeklere de hep ilham
1: çok.
0: Almışlar ama çiçek öyle bir şey zaten. Diğer yandan Yahya Kemal tarihçi Ahmet Refik Altınay ile sohbeti sırasında 3. Ahmet ve Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın 1718-1730 yılları arasında yaptıkları yaşam biçimini değiştirme etkinliklerini Lale Devri olarak tanımlar. Yani sanatta lale motifinin işlenmesi sebebiyle olan bir devir bu. Ahmet Refik de bu dönemi anlatan kitabına Lale Devri adını verince bu dönem Lale Devri olarak anılmaya evet, başlanmış.
1: Evet, öyle olmuş. Yani Yahya evet. Kemal'le sohbet ederken Ahmet Refik Altınay hani Lale Devri'nde diye muhabbete girmiş cümle. Sonra da o devri anlatırken kitaba da Lale Devri yazınca yani damgalanmış,
0: evet,
1: olmuş
0: damgalanmış
1: o dönem
0: olmuş,
1: evet. Lale Devri diye hepimizin bildiği bir şeydir.
0: Evet. Evet, şimdi bir şarkı dinleyelim yine ara verip sohbetimize. Ferah Feza makamında bir şarkı bu. Muallim İsmail Hakkı Bey'in bestesi. Mülkiye Toper'in sesinden dinliyoruz. Erdi bahar, eğildi nüvaz, bir hoşça zevkeyle bu yaz. Bülbüller oldu namesaz, bir hoşça zevkeyle bu yaz. Sen gelince bezmimize, doyum olmaz zevkimize. Neşe dolar gönlümüze, bir hoşça zevkeyle bu yaz.

0: Mülkiye Toper'den Muallim İsmail Hakkı Bey'in Ferah Feza şarkısını dinledik. Lale pek çok sanat yapıtında kullanılabilen bir zerafette ve tasarımda olduğu için de çok kullanılmış.
1: Çok.
0: Yine Gül İrepoğlu bunu söylüyor. Öyle bir motiftir ki diyor, her türlü malzeme üzerinde kullanılabiliyor. Çok da çeşitleri var. Peki ben diyeyim ki nerede göreceğim ben, nerede kullanıldı? İstanbul'da bana bir yer söyle desen, Rüstempaşa Camii var, Sultanahmet Camii var, Topkapı Sarayı'da, bütün Çinilerde envai çeşit lale figürü görmek mümkün.
1: O kadar çok çeşidi olan bir çiçeğin de yani bir yerlerde kullanılması, mesela Ebru sanatında çok kullanılan bir şey.

0: şeydir.
1: Çok,
0: anlamları da var
1: evet,
0: hatta.
1: evet çok haklısın.
0: Evet.
1: Alemlerde var. Mezar taşlarında, ahşap işçiliğinde, yani aklınıza gelen her malzemede kullanılabilen çok da çeşidi olan bir şey. Bir de yine Gül İrepoğlu'dan öğrendiğim, eski mücevherlerde sorguç vardır ya, bu başa
0: Evet, evet,
1: takılan
0: evet.
1: broşlarda, baş takılarında da çok kullanılmış lale.
0: Evet.
1: Yine İrepoğlu diyor ki 1728 yılında Sultan 3. Ahmet tarafından yaptırılan Topkapı Sarayı'nın önündeki 3. Ahmet Çeşmesi tam da lale devrini anlatan bir çeşmedir diyor. Oradaki taşların üstünde de lale motifleri görürüz
0: Evet.
1: diyor.
0: Daha dikkatli
1: Şimdi
0: bakacağım.
1: evet, bundan böyle. Peki Menekşe Lale Hanımeli der miyiz?
0: Diyelim,
1: Deriz.
0: diyelim tabii ki.
1: Saadettin Kaynağ'ın Hicaz şarkısı. Yollarına gül döktüm, gelir de geçer diye. Geçmedin, boynum büktüm, başka yar seçer diye. Menekşe Lale Hanımeli, güzel huyun yoktur bedeli. Sana gönül verdim vereli. Sararıp soldum aman, Çiğdem Yarkın'dan dinliyoruz.

0: Çiğdem Yarkın'dan Saadettin Kaynağ'ın şarkısını dinledik, Hicaz şarkısını. Şimdi dinsel bir şeyde sembol ifade ediyormuş değil mi?
1: Nedir? Evet, evet.
0: Onu açıklar
1: evet,
0: mısın?
1: Onlar da var.
0: Evet. Arap harfleri nedeniyle.
1: Lale'nin yazılışındaki harfler ile Allah sözcüğünün...
0: Arap alfabesiyle.
1: Evet, Arap alfabesinde... Allah sözcüğünün yazılışındaki harflerin aynı olması Lale'ye verilen önemde büyük bir rol oynamış. Başka anlamlar da yükleniyor.

0: Tabii ki laleye. Lalenin esası kırmızı renk olarak ve içinde bir karalık da var lalenin. Bu tasavvufta bağrı yanık lale olarak biliniyormuş. Tek bir sap üzerinde tek bir çiçek olarak açıyor. Bu da Allah'ın birliğiyle özdeşleştirilmiş. Çok, evet, hakikaten doğru bir şey. Lale Osmanlı'dan Avrupa'ya nasıl
1: Ya bu da
0: gitmiş?
1: çok güzel bir
0: Evet,
1: hikaye.
0: nasıl kaybetmişiz? Kanun döneminde o zamanlar Avusturya'dan gelen elçi Busbeck'e kanunu ile görüşmeye gelirken gördüklerini not ediyor. İmparatorluk sınırlarına girdikten sonra çiçek sevgisine şaşırıyor. Diyor ki Türkler aslında hiçbir şeye para harcamazlar. Çok mütevazi yaşarlar ama iş çiçeğe gelince buna para verirler. Yalnız bahçede değil kesme çiçeği de çok severler. Hatta bunu alıp başlarına takarlar
1: Benim
0: demiş.
1: hemen gözümün önüne geldi öyle kıyafetler.
0: Evet.
1: Baş yaparlar. Buralarda çiçekler, yörükler filan
0: Evet,
1: çok
0: evet, evet.
1: yaparlar.
0: Ama ne
1: Ne
0: kadar
1: kadar
0: güzel.
1: etkilenmiş o
0: Evet,
1: da.
0: evet, evet. Sonra dönerken de birkaç tane lale soğanını alıp Viyana'da botanikçi bir arkadaşına hediye etmiş. Sonra orada zaten fırtınalar kopmuş diyelim lale adına.
1: Yok, o da Hollanda'ya gidiyor ya.
0: Aa,
1: Evet.
0: evet. O
1: Tabii.
0: botanikçi de çalışmak üzere Hollanda'ya Leyden de bir saraya çağrılmış. Ve
1: Evet.
0: işte o lalenin Hollanda'ya gidişi
1: O gidiş.
0: o gidiş.
1: Evet.
0: Çok sevilmiş tabii Hollanda'da da baş tacı
1: Bak
0: edilmiş.
1: aynı çılgınlık burada da var. Hollanda'da çok ilginç. Bir
0: Evet.
1: eve bir lale soğanı değiştiriliyor. Borsaya giriyor. Borsa çökünce bir sürü
0: Allah.
1: insan para kaybediyor. Aynı şey orada da olmuş. Ne garip
0: Evet.
1: değil mi?
0: Ya demek ki dönemin aristokratları bu şekilde mi? O şeyde yaşayanlar o şekilde yaşıyorlarmış
1: Evet,
0: demek ki.
1: evet. Çiçek.
0: Çiçek.
1: Çiçek.
0: Şimdi de
1: Çiçeği
0: olsaymış keşke.
1: kalp.
0: Evet,
1: Hollanda
0: programımızın
1: günümüzde
0: sonuna doğru.
1: hala
0: Evet,
1: en
0: programın
1: büyük
0: sonuna
1: üretici.
0: doğru
1: Evet.
0: geliyoruz. Diyecekler ki şimdi dinleyicilerimiz ne kadar kısa sürüyor bu program.
1: Diyen oluyor,
0: Diyen oluyor değil mi? Evet,
1: evet.
0: gerçekten. Sohbetimiz de çok güzel gidiyor. Ben kendi adıma çok büyük keyif alıyorum seninle
1: Kendi
0: sohbet
1: kendimizi
0: etmekten.
1: beğenelim.
0: Evet, beğenelim. Evet, ben önce programı kapatayım
1: Evet.
0: dilersen, sonra da senden eser anonsunu alalım. Ben Çiğdem Yarkın.
1: Ben İncil Abertu.
0: Sizlere TRT İstanbul Radyosu Name stüdyolarından seslendik. Program sazendelerimiz Kemençeyle Neva Gürses, Kanun'la İsmail Karaşin ve Tanbur'la Pelin Değirmenci. Ton masterimiz Birsel Acar, teknik yapımcımız Tamer Yılmaz idi. Program yapımcımız da Oğuz Unutulmaz.
1: Saadet'in kaynağı Nihavend şarkısı Güfte Ramazan Gökalp Arkın'a ait. Bahar bitti, güz bitti, artık bülbül ötmüyor. Yare tel çekem dedim, tel derdim iletmiyor. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: CRC Name.
1: Yıldızlar Altında.

Terk et beni artık yetişir, sende vefa yok. Gül mevsimi gelmiş ne çıkar, derde deva yok. Mehmet Gökkaya'nın güftesini yazdığı Fehmi Tokay'ın Hicaz makamındaki eserini Rıza Rit'ten dinledik. Eserin başındaki Hicaz keman taksimini Cahit Peksayır'ın parmaklarından, yayından dinledik. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yıldızlar Altında programıyla yine bir saat boyunca en güzel eserlerle sesleneceğiz size. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Hicaz ve Muhayyer makamında eserler sunacağız size. Dinleyeceğimiz ikinci Hicaz eser, Şevki Bey'in bir bestesi, Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Severim canı gönülden seni tersa çiçeğim, seni kabil mi görüp sevmemek ey göz bebeğim?

Bırakıp gittiğin akşam beni ey şu hişenim, sen değildin o giden, ruhi revanımdı benim. Zeki Arif Ataergin'in bu Hicaz şarkısını Alaaddin Yavaşça'dan dinledik. Güftesi ve bestesi Ahmet Rasim Bey'e ait Hicaz eseri de Nesrin Sipahi'den dinliyoruz şimdi. Can hasta, gözüm yaşlı, gönül zar-ı perişan, öldürdü beni mihneti devran, gam-ı canan.

Nerede o günler, nerede yârim, cananım nerede? Yalnız kalan şu gönlüm hasretinle kederdi. Ümidim söndü artık, düştüm bu sonsuz derde. Yalnız kalan şu gönlüm hasretinle kederdi. Güfte ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait bu Hicaz eseri Filiz Çatıroğlu'ndan dinledik. Güftesi Yusuf Kenan Bey'e, bestesi Rifat Bey'e ait Hicaz eseri de Meral Uğurlu'dan dinledik.

Sorulmasın bana yesim, gariki hicranım. O hüsnü gördüğüm andan beri perişanım. Semih Mümtaz Bey'in güftesini yazdığı Lemi Atlı'nın bu Hicaz bestesini Selma Sağbaş'tan dinledik hep birlikte. Yıldızlar Altında muhayyer makamında eserlerle devam ediyor. İlk muhayyer eser yine Lemi Atlı'nın bir bestesi. Bu kez güfte Semih Mümtaz Bey'e ait ve Dilek Türkan'dan dinliyoruz. Gezdim, yürüdüm, dün gece hicranımı yendim. Ta fecre kadar balkonun altındaki bendim.

dinledik. Münip Utandı'yı Supi Ziya Özbekkan'ın muhayyer bestesinde dinliyoruz şimdi de. Titrer yüreğim her ne zaman yadıma gelsen, kan ağlar içim hatırın aşadıma gelsen.

Batan gün kana benziyor, yaralı cana benziyor. Ah ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor. Necdet, Rüştü Efe'nin güftesini yazdığı, Saadet'in Kaynağı'nın bu muhayyer bestesi,

Nurettin'i Tuğçe Pala ve Doğan Dikmen'den dinledik. Sıradaki muhayyer eser yine Saadet'in Kaynağı'nın bir bestesi, şiir Aşık Ömer'e ait ve Mustafa Öztürk'ten dinliyoruz. Bahar oldu düştün dile, sen de figane ile bülbül, Haril'inden Gonca Gül'e şikayetin söyle bülbül.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olmayı diliyorum. Bu gece sizlere sunacağımız son eser, Vecdi Bingöl'ün güftesini yazdığı Saadet'in Kaynağı'nın bir muhayyer bestesi, Müzeyyen Senar'dan dinliyoruz son eserimizi. Yolculuk var yarına, sevenlerin diyarına, yoldaş olmak ne mutlu gönlümün uyarına. Hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Sevgili arkadaşlar, güzel eşlikleriniz için çok teşekkür ediyorum sizlere ve devam ediyoruz Rast makamında bir eser ile. Bestesi Yekta Akıncı'ya ait. Ömrün bu hazan mevsimi hep ah ile geçti. Alemde felek zulmedecek bir beni seçti. Buyurunuz.

Ellerinize, gönüllerinize sağlık sevgili Korhancığım, Korhan Gülderen'in güzel rastnamelerini dinlediniz şarkının başında. Yüreğine, gönlüne bin bereket de olsun. Evet, sırada İsmail Baha Sürelsan'ın çok sevilen bir rast şarkısı var. Ay gülsün ufuktan sana, sen bak ona gül de.

0: TRT Name.
1: Muallim İsmail Hakkı Bey'e ait bir rast kanto var sırada. Gül kantosu.

Evet, sırada Hasan Hasgüler'e ait bir rast eser var yine. Seni andım, yine kalbimde derin bir sızı var. Yine canlandı hayalimde bütün hatıralar. Hasta ruhum geçen eyyamı tahassürle anar. Yine canlandı hayalimde bütün hatıralar.

0: TRT Name.
1: Sevgili Vedat Erdem Koca güzel rast nameleriyle yol gösterdi. Dramalı Hasan Hasküler'in şarkısını icra ettik. Seni andım, yine kalbimde derin bir sızı var. Sırada bestesi Avni Anıl hocamıza, güftesi Ülkü Aker'e ait yine çok sevilen bir eser var. Bir göz aşinalığı var aramızda.

Çok teşekkürler. Bu güzel şarkıyı da sevgili Sercan süsledi. Sevgili Sercan Halili, ellerine sağlık. Sırada Haydar Tatlıya'ya ait çok güzel bir rast fantazi eser var. Mavi Gözlerin.

0: TRT Name.
1: Sırada çok güzel bir rast şarkı var. Güftesi Halil Soyuer, bestesi Ankara Radyosu'nun çok kıymetli hocalarından Selahattin Altınbaş'a ait. Hangi dağ ardına kaçıp gittiniz? Ey deli gönlümün deli günleri. Bir diğer ismiyle şarkımızın adı Deli Günler. Öncesinde sevgili Sercan'dan yine rast nameler dinliyoruz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize, yüreklerinize sağlık sevgili arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz bir rast türküyle. Radife Erten'den alınmış. Sizleri de radyo başında eşliklere bekliyoruz. Ben kalender meşrebim, güzel çirkin aramam. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sazlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli arkadaşlarım, kemanda Korhan Gülderen, kanunda Vedat Erdem Koca, kemençede Sercan Halili, bas gitarda Mustafa Kanpıçak, gitarda Ömer Giray Akçay ve perküsyonda Bilal Bilke ile birlikte program yapımcımız Aslı Boyler, tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve ben Elif Güreşçi son iki rast türküyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından mutlu günler, sevgiler, saygılar. Usta seslerin icralarıyla maziye uzandığımız, nostaljik eserlerle gününüze renk kattığımız Geçmiş Zaman Olur Ki programı ile huzurlarınızdayız değerli dinleyicilerimiz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Bugün de teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e şahane şarkılarla yaklaşık 2 saat boyunca TRT Name frekansından sizlere sesleneceğiz ve gününüze bu güzel eserlerle anlam katmaya çalışacağız. Bugün programımıza Hicaz makamında şarkılarla başlıyoruz. Necati Tokyay'dan dinleyeceğimiz Hicaz Keman Taksimi'nin ardından çok değerli bir sanatkar Behiye Aksoy, Yusuf Nalkese'nin Hicaz eseriyle konuğumuz olacak. Yalan değil, pek kolay olmayacak unutmak. Öyle zor, öyle zor ki seni içimden atmak.

Hicaz makamındaki Ankara koşmasıyla Gönül Yazar bizlerle birlikteydi. Değerli dinleyenlerimiz, nostaljik paylaşımlarımıza devam ediyoruz. Şimdi Sevim Tanüre'nin 1960'lı yıllarda yayınlanan 45'lik albümünden bir şarkıyla birlikteliğimiz devam edecek. Bir Baki Duyarlar bestesi. Benim aklımı alacaksın, bana cefa yapacaksın.

Bu Hicaz türküde Handan Odabaşı'nı dinledik. Sevgili TRT Name dostlarımız, usta seslerden unutulmaz eserlerle sabahınızı renklendirmeye devam ediyoruz. Şimdi ise Seçil Heper'e kulak vereceğiz. Sanatçının En İyileriyle albümünden bir kayıt dinleyeceğiz. Güftesi Şerafettin Özdemir'e ait Hicaz makamında bir ümit mutlu bestesi. Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım. Diz çöküp önünde yıllarca taptım. Kalbimi uğruna bir köle yaptım. Aldanıp o tatlı yalanlara ben.

Geçmişten kalan güzelliklere özlemle mazinin unutulmaz eserlerini unutulmaz seslerden dinliyoruz. Taner Şener, Saadettin Kaynağ'ın Güftesi Aşık Ömer'e ait Hicaz şarkısıyla seslendi bizlere. Şimdi yine Yeşilçam'a uzanalım ve Türk filmlerinin unutulmaz eserlerinden birinde Belkıs Özener'e kulak verelim. Teoman Alpay'ın Güftesi Nihat Aşar'a ait Hicaz şarkısını dinliyoruz. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım?

Beste ve güftesi Yesari Asım Arsoy'a ait Hicaz makamındaki şarkıyı Filiz Şatıroğlu icrasıyla dinledik. TRT Name'de Geçmiş Zaman Olur Ki programında birlikteliğimiz devam ediyor. Efendim şimdi ise yine maziye uzanıyoruz ve Yaşar Özel'e kulak veriyoruz. Kendisinin 45'liklerinde yer alan unutulmaz bir şarkı ve kendi sesiyle özdeşleşen bir şarkı. Selahattin İnal'ın güftesi Sırrı Uzun Hasanoğlu'na ait Kürdeli Hicazkar eseri. Dertleri zevk edindim, bende neşe ne arar? Elem dolu kalbimden gitmiyor hatıralar.

İlk kez 1966 yılında TRT kurumunun mikrofonundan güzel sesiyle dinleyicilerine seslenmiş ve bugüne dek birçok özel esere hayat vermiş sevgili Tülay Canik bizlerle birlikteydi. Zeki Duygulu'nun güftesi Şadi Kurtuluş'a ait Kürdili Hicazkar şarkısını seslendirdi sanatçımız. Şimdi 1980'li yılların ortalarına uzanıyoruz efendim. Metin Milli'nin Merhaba 3 adıyla yayınlanan ve 1985 yılında yayınlanan albümünden bir Avni şarkısına kulak veriyoruz. Bu sevilen Kürdeli Cazgar makamındaki eserin güftesi ise Gülgün Koçman imzalı. Lacivert akşamlar susunca birden, yıldızlar dünyama koşunca birden, kalbime ilk cemre düşünce birden, bir dünya yaratır gözlerin bende.

Muazzez Abacı'nın 1990 yılında Vurgun ismiyle yayınlanan albümü satış rekorları kırmıştı. İşte bu sevilen Ziya Taşkent şarkısı o albümde yer alan bir şarkıydı. Bir ufacık dargınlıkla bu aşka son vermeyelim. İkimiz de seviyoruz. Gel bir daha deneyelim. Bu sevilen şarkının sözleri ise Şeyda Temuçin imzalı. Evet değerli dinleyenlerimiz, şimdi yine çok sevilen bir sese kulak vereceğiz. Birçok şarkıyı da Türk müziğine armağan etmiş Suat Sayın'a. Bir Selahattin Pınar şarkısı seslendirecek sanatçımız. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait şarkının makamı Kürdeli Hicazgâr. Ne demiştin, niçin caydın sözünden? Hevesin bir an mıydı, yeminin yalan mıydı?

sanatçı Zeki Müren, Arif Sami Toker'in çok sevilen şarkısına sesiyle hayat verdi. Zeki Bey bu eseri ilk kez 1970'li yıllarda seslendirmiş, 1996 yılında ise bir kez daha bu şarkı dinleyicilerle buluşmuş. Evet değerli dostlarımız, Kürdili Cazkar makamında bir başka güzel şarkıyla yayınımız sürüyor. Şimdi 2018 yılına uzanacağız ve Vedat Çetinkaya'nın Altın Şarkılar isimli albümünde yer verdiği Güftesi Necla Ünal tarafından kaleme alınan kendi bestesini dinleyeceğiz. Güneşi geceme misafir ettim buğulu hasretlerin bitişinde. Unutulmaz bir anda dönüşün, başın göklerde, başın engin. Dönüşünle geceme güneşi misafir ettim.

Güler Coşkuner'in 1990 yılında yayınlanan Beni Sevmeni İstiyorum isimli albümünde yer alan Erol Bingöl bestesine kulak verdik. Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkının güftesi Muhammed Yılman'a aitti. Değerli dinleyicilerimiz, birlikteliğimiz Kürdi ve Muayyer Kürdi makamında şarkılarla devam ediyor. Şimdi yine 80'li yılların

sonuna uzanacağız ve Nalan Altınörs'e kulak vereceğiz. Sanatçının 1987 yılında yayınlanan ve Özledim Seni albümüne de adını veren şarkıyı dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz eser bir Erol Sayan bestesi, Güfte Aşkın Tuna imzalı. Bir güneşe bir de sana bakamam, bir ateşi bir elini tutamam, bir nefessiz bir de sensiz kalamam. Çöllerde su gibi özledim seni, kutupta yaz gibi özledim seni.

Ayşe Tunalı'nın 1997 yılında yayınlanan ve Türk müziğinden 18 seçkin eserin yer aldığı Unutulmayan Şarkılar albümünden bir Yıldırım Gürses bestesi dinledik. Kürdi makamındaki bu sevilen şarkının ardından 80'ler 90'lar rüzgarı radyolarınızı esmeye devam ediyor efendim. Şimdi ise bir Selahattin Altınbaş şarkısına kulak vereceğiz. Güftesi Mehmet Erbulan'a ait Muhayyer Kürdi makamındaki şarkıyı Metin Milli'den dinleyeceğiz. Seni Mecnun gibi, bir Kerem gibi, ben işte seversem böyle severim.

O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti. Şekip Ayhan Özışık'ın unutulmaz eserlerinden biri, Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkıyı Emel Sayın'dan dinledik. Evet, hayat her şeye rağmen devam ediyor sevgili dostlarımız. Kalp kırıklıklarıyla ya da sevinçlerle, bazen umutsuz, bazen tatlı ama iyisiyle kötüsüyle devam ediyor. Biz de bu yaşam yolculuğunu müzikle renklendirmeye çalışıyoruz. İnşallah siz de bizler kadar keyif alıyorsunuzdur bu güzel programda. Şimdi bir Zekai Selen bestesi dinleyeceğiz. Muayyer Kürdi makamındaki şarkıyı Suat Yıldırım söyleyecek. Kapını yüzüme vurma sakın, biz dost olalım. Verme ellerini istersen, öylece kalalım.

Bir sır gizli şu kalbimde, hüzün vardır her gecemde. Daha önce Emel Sayın ve Kamuran Akkor gibi değerli sanatçılarımızın seslendirmiş olduğu bir Muzaffer Özpınar şarkısı dinledik. Güfte Ahmet Selçuk İlkan'a aitti. Zekai Tunca bizlerle birlikteydi. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, diliyoruz hüzünler sizden uzak olsun, biz güzelliklerle yol almaya devam edelim ve yine Türk filmlerinin unutulmaz eserlerinden birinde Ahmet Özsan'a kulak verelim. Bir Mustafa Seyran bestesiyle sesleniyor sanatçımız. Güfte Mehmet Erbulan'a ait. Kapat gözlerini, kimse görmesin, yalnız benim için bak yeşil yeşil.

Ağlama diyorlar içim yanarken. Kolay mı içimde yaram kanarken? Canımdan can almış giden sevgili. Kışlarda kalmışım mevsim baharken. Kim olsa yerimde ağlamaz mıydı? Göğsünü demirle dağlamaz mıydı? Bir dilek ağacı gördüğü yerde kalbini dallara bağlamaz mıydı? Bekleme diyorlar, giden gelir mi? Bilmezler aşk nedir, sevda nedir ki? Ateşler yanmasa gönül dağında, terk eden sevgili beklenir miydi? Kim olsa yerimde ağlamaz mıydı? Göğsünü demirle dağlamaz mıydı? Bir dilek ağacı gördüğü yerde kalbini dallara bağlamaz mıydı? Değerli dinleyenlerimiz, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün sevgili teknik yapımcılarımızdan Nihat Tuna'nın dizeleriyle sizlere seslenmek istedik. Bu güzel paylaşım için ve Kim Olsa şiiri için sevgili Nihat Tuna'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah sizler de keyif almışsınızdır bu harika dizelerden. Ve birlikteliğimize yine sevilen şarkılarla devam ediyoruz. Ritmimizi yükseltiyoruz. Hüzzam makamında bir Yılmaz Yüksel şarkısında şimdi Orhan Saygıcı'yı dinliyoruz. Çekemezler sevgimizi, bilemezler kalbimizi.

Hüzzam makamının yakıcı nameleri gönüllere dokunmaya devam ediyor. Programımızın bu bölümünde bir Arif Sami Toker bestesi dinleyeceğiz. 2007 yılında Faruk Tunaz'ın Dinlenesi Şarkılar albümünde yer alan bir eser bu eser. Talihin elinde oyuncak oldum. Kader böyleymiş, buymuş alın yazım. Zalim elinden sarardım, soldum. Şimdi gönlü kırık, yaralı kuşum.

Kıskanırım seni ben, kıskanırım kendimden. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdimden. Hasan Eylen'in 2015 yılında yayınlanan Ruhumun Gün Batımı isimli albümünde seslendirdiği Teoman Alpay'ın güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait şarkısını dinledik keyifle. Değerli dostlarımız, birlikteliğimiz devam ederken şimdi bir Yusuf Nalkesen şarkısında Çiğdem Gürdal'a kulak vereceğiz. Çiğdem Hanım müzik yaşamının bir döneminde Yusuf Nalkesen'le birlikte çalışma imkanı bulmuş ve hocasına bir saygı ve minnet niteliğinde onun şarkılarından oluşan Yusuf Nalkesen Şarkıları isimli albümünü yayınlamıştı 2004 yılında. İşte şimdi dinleyeceğimiz şarkı da bu albümde yer alan eserlerden biri. Hüzzam makamında çok sevilen bir şarkı. Hadi ben öfkemi yenemedim de gözümde yaşlarla gitmeye kalktım. Sen dilin tutulmuş gibi davranıp neden dur demedin, beni bıraktın.

Değerli TRTname dostlarımız, bugün de Hicaz'dan Kürdili Cazkera, Muhayyer Kürdi'den Hüzzam'a Segah'a uzanan harika şarkılarla beraberce keyifli bir yayın geçirdik. Diliyoruz sizler de bizim kadar keyif almışsınızdır bu yayından. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerimizi huzurlarınızdan ayrılırken, sizleri Erdinç Çelikkol'un güftesi Reşat Özbirinci'ye ait Segah şarkısında Ayşe Taş ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz.